Profesör Doktor Mahmut Kelpetin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Sıddık oluşu. Hazreti Ebubekir'in Sıddık oluşunu en iyi gösteren olaylardan biri İsra ve Miraç hadisesidir. Müşrikler Hazreti Peygamber'in geceleyin Mescid-i Aksa'ya gittiğini, orada namaz kıldığını, peygamberlerle görüştüğünü ve Allah katına yükseltildiğini bildirdiğini söyleyerek Hazreti Ebubekir'in zihninde şüphe uyandırmak istediler. Onun bu haberi kabul etmeyeceğini düşündüler. Ancak Hazreti Ebubekir'in cevabı çok açıktı. Eğer bunu Hazreti Peygamber söylüyorsa doğrudur. Hazreti Ebubekir o anda olayın olağanüstülüğünden çok haberi getirenin kim olduğuna baktı. Resulullah'ın doğruluğunu zaten biliyordu. Aynı teslimiyet Rum suresinin ilk ayetleri bağlamında da kendini gösterir. Bizanslıların Sasanilere yenilmesi Mekke müşriklerini sevindirmişti. Kur'an Bizanslıların birkaç yıl içinde galip geleceğini haber verdi. Hazreti Ebubekir de bu ilahi vaadi müşriklere karşı savundu. Görünürde güç dengesi tersini gösterse de o vahyin haberine güvendi. Hicret ve mağara arkadaşlığı. Medine'ye hicret Hazreti Ebubekir'in sadakatini en açık biçimde gösteren olaylardan biridir. Müslümanlara hicret izni verildikten sonra Hazreti Ebubekir de izin istedi. Hazreti Peygamber ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine bir arkadaş bulacağını söyledi. Hazreti Ebubekir bu yolculuğun Resulullah'la birlikte gerçekleşebileceğini anladı. Hicret emri geldiğinde Hazreti Peygamber Hazreti Ebubekir'in yanına giderek çıkış izni verildiğini haber verdi. Hazreti Ebubekir ona arkadaşlık edip edemeyeceğini sordu ve evet cevabını alınca sevindi. Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'i öldürme kararı almışlardı. Bu yüzden yolculuk, gizlilik, tedbir ve sabır gerektiriyordu. Hazreti Ebubekir iki deve hazırladı. Güvenilir bir rehber tuttu. Ailesiyle birlikte yol azığını temin etti. Kızı Esma kuşağını ikiye bölerek yiyecek ve su kaplarını bağladı. Oğlu Abdullah geceleyin haber taşıdı. Amir bin Füheyre koyunlarıyla izleri kapattı. Sevr mağarasında bu dostluk büyük bir sınavdan geçti. Müşrikler mağaranın yakınına kadar geldiğinde Hazreti Ebubekir'in bütün endişesi Hazreti Peygamber içindi. Allah Resulü onu "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" anlamındaki sözleriyle teskin etti. Kur'an'da bu sahneye işaret eder. Hazreti Ebubekir bu yüzden sonradan Yar-ı Gâr yani mağara dostu diye anıldı. Aynı sadakat yolda Süraka bin Malik onlara yaklaştığında bir kez daha ortaya çıktı. Süraka'nın kendilerine ulaşmasından endişelenip ağlayan Hazreti Ebubekir'e Hazreti Peygamber niçin ağladığını sorunca "Yemin ederim ki kendime değil sana ağlıyorum" dedi. Medine'ye vardıklarında ticaretten tanındığı için kendisine "Önündeki bu kişi kimdir?" diye soruluyordu. Hazreti Ebubekir onun kimliğini açıkça söylemeden "Bana yolu gösteriyor" cevabını veriyordu. Medine'de Hazreti Peygamber'in yanında. Medine'ye hicretten sonra Hazreti Ebubekir zorunlu görevler dışında Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe ile evlenmesi iki aile arasındaki bağı daha da pekiştirdi. Mescid-i Nebevi'nin yapılacağı arsayı Hazreti Peygamber'in talimatıyla o satın aldı, mescidin inşasında da bizzat çalıştı. Medine döneminin gazve ve seferlerinde Hazreti Peygamber'in yanında yer aldı. Bedir'de savaş öncesinde ona destek verdi. Esirler konusunda fidye alınmasını, bu kimselerin ileride hidayete ermesinin de mümkün olduğunu düşündü. Aynı savaşta müşrik safındaki oğlu Abdurrahman mübarezeye çıkınca Hazreti Ebubekir onunla dövüşmek için öne atıldı, ancak Hazreti Peygamber buna izin vermedi. Uhud'da Müslümanların bozulduğu anda Hazreti Peygamber'i yalnız bırakmayan az sayıdaki sahabi arasındaydı. Hendek günlerinde Medine'de kalan aileler için duyduğu endişeyi şu sözlerle anlatmıştır. "Beni Kurayza Yahudilerinden duyduğumuz korku dışarıdaki ordulardan duyduğumuzdan daha fazlaydı. Sel'a dağının eteklerine çıkar, Medine'deki evlere bakar, onları sükunet içinde görünce Allah'a hamd ederdim." Hudeybiye Antlaşması, Hazreti Ebubekir'in

teslimiyetini ve metanetini ortaya koyan anlardan biridir. Antlaşmanın bazı maddeleri ilk bakışta Müslümanların aleyhine görünmüştü. Hazreti Ömer bu rahatsızlığını önce Hazreti Peygamber'e ardından Hazreti Ebu Bekir'e açtı. Hazreti Ebu Bekir onu, "O Allah'ın elçisidir, Allah onu yalnız bırakmaz" anlamındaki sözüyle teskin etti. O gün antlaşmanın hikmetini çoğu kimse kavrayamamış, Resulullah'la Rabbi arasındaki sırrı anlamakta zorlanmışlardı. Hazreti Ebu Bekir ise görünen şartlar yerine antlaşmanın hikmetine güveniyordu. Hayber'de Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'e başvurarak hurma ağaçlarının kesilmemesini istedi. Hazreti Peygamber onun bu sözünün ardından ağaçların kesilmesini yasakladı. Savaşta bile gereksiz tahribata izin vermiyordu. Zat-ü-Selasil seriyesindeki komutanlık ve imamlık tartışmasında onun dengeleyici yönü öne çıktı. Amr bin As'ın komutanlığından Hazreti Ömer rahatsız olunca Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın onu savaş bilgisi sebebiyle tayin ettiğini hatırlattı ve meseleyi büyütmedi. Mekke fethi günü bir başka incelik yaşandı. Hazreti Ebu Bekir, yaşlı babası Ebu Kuhafe'yi Hazreti Peygamber'in huzuruna getirdi. Allah Resulü, yaşlı bir adamın getirilmesi yerine onun yanına kendisinin gidebileceğini söyleyerek karşılık verdi. Ebu Kuhafe'nin Müslüman olmasıyla daha önce iman eden annesinin ardından babası da İslam'a girmiş oldu. İfk hadisesi. İfk hadisesi onun ahlakını belki en çok zorlayan andır. Hazreti Ayşe'ye atılan iftira hem Hazreti Peygamber'i hem de Ebu Bekir'in ailesini derinden sarstı. Üstelik iftirayı yayanların arasında Hazreti Ebu Bekir'in yıllarca elinden tuttuğu akrabası Mistah bin Üsase de vardı. Kendi kızına atılan bu iftira onun için ağır bir imtihandı. Buna dayanamayan Hazreti Ebu Bekir, Mistah'a bir daha yardım etmeyeceğine yemin etti. Ardından Nur suresinin 22. ayeti indi. Ayet, varlık sahiplerinin yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere yardımı kesmemelerini, affedip iyi davranmalarını hatırlatıyor, sonunda da Allah'ın bağışlayıcı ve merhamet edici olduğunu bildiriyordu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir yemininden döndü ve Mistah'a yardımını eskisi gibi sürdürdü. Tebük Seferi ve Hac Emirliği. Tebük Seferi hazırlıkları zorlukların bir araya geldiği bir dönemde yapıldı. Hava sıcaktı, yiyecek sıkıntısı vardı, hurma hasadı yaklaşmıştı. Müslümanlar güçleri nispetinde orduya destek olmaya çalıştılar. Hazreti Osman ordunun önemli bir kısmını donattı. Hazreti Ömer malının yarısını getirdi. Hazreti Ebu Bekir ise malının tamamını bağışladı. Hazreti Peygamber ona ailesine ne bıraktığını sorduğunda Allah ve Resulünü bıraktığını söyledi. Hicretin 9. yılında Hazreti Peygamber onu Müslümanlara hac yaptırmak üzere emiri hac tayin etti. Tevbe suresinin ilk ayetlerini tebliğ için Hazreti Ali önderliğinde de Hazreti Ebu Bekir kendi vazifesini sürdürmeye devam etti. Hazreti Peygamber nezdindeki değeri. Hazreti Ebu Bekir'in değerini en çok Hazreti Peygamber'in ona bakışında görürüz. Allah Resulü dostluğu ve malıyla kendisine en çok güven veren kişinin Hazreti Ebu Bekir olduğunu söylemiş, "Ümmetimden bir dost edinseydim Ebu Bekir'i edinirdim" buyurmuştur. En çok kimi sevdiği sorulduğunda da kadınlardan Hazreti Ayşe'yi, erkeklerden Hazreti Ebu Bekir'i anmıştır. Bu yakınlık bir gönül bağının ötesindeydi. Hazreti Peygamber işlerinde ona danışır, onunla görüşürdü. Bu yüzden ona peygamberin veziri denmiştir. Vahiy katipliği yapar, Medine'ye gelen elçilere Hazreti Peygamber'in yanında nasıl davranacaklarını öğretirdi. Vefat günü. Hazreti Peygamber hastalandığında namazları Hazreti Ebu Bekir'in kıldırmasını istedi. Hazreti Ayşe babasının yufka yürekli olduğunu, Kur'an okurken ağladığını ve sesini cemaate duyurmakta zorlanabileceğini söyleyerek imametin Hazreti Ömer'e verilmesini arzu etti. Hazreti Peygamber ise ısrarla Hazreti Ebu Bekir'in imamlık etmesini emretti. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde Müslümanlar büyük bir sarsıntı yaşadı. Hazreti Ömer gibi güçlü bir sahabi bile bu acının ağırlığıyla Resulullah'ın ölmediğini söyleyecek kadar sarsılmıştı. Hazreti Ebu Bekir geldi,
Hazreti Peygamber'in yüzünü açtı, onu öptü ve sağlığında da ölümünde de güzel olduğunu söyleyerek gözyaşı döktü. Ardından insanlara hitap ederek, kim Muhammed'e ibadet ediyorsa Muhammed'in vefat ettiğini, kim Allah'a ibadet ediyorsa Allah'ın diri olduğunu ve ölmeyeceğini hatırlatarak ilgili ayetleri okudu ve Resulullah'ın peygamberlik görevini tamamladığını vurguladı. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ali İmran Suresi 144. Ayet. İnsanları Resulullah sevgisinden koparmadan bu sevgiyi Allah'a kulluk bilinciyle dengelemeye çalıştı. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

Geçen akşam eve geldim, dediler Seyfi Baba hastalanmış, yatıyormuş. Nesi varmış acaba? Bilmeyiz. Oğlu haber verdi geçerken bu sabah. Keşke ben de evde olaydım. Esef ettim. Vah vah. Bir fener yok mu? Verin. Nerede sopan? Kız çabuk ol. Gecikirsem kalırım. Beklemeyin. Zira yol hem uzun hem de bataktır. Daha hala kalınız. Teyzeniz geldi. Bu akşam değiliz biz yalnız.

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde, boşanan yağmur iliklerde, çamur ta belde, hani çoktan gömülen kaldırımın hortlayarak gel diyen taşları kurtarmasa...

Saksanlar gibi sektikçe birinden birine boğuyordu müteveffayı bütün aferin. Sormayın derdim, bitmez mi o taşlar giderek? Düştü artık bize göllerde pekala yüzmek. Yakamozlar saçarak her tarafından fenerim, çifte sandal yüzüyorduk. O yüzer, ben yüzerim. Çok mu yüzdük bilemem. Toprağı bulduk neyse. Fenerim başladı etrafını tek tük hisse. Aka, ben de yoruldum. O fakat pek yorgun. Bakıyordum, daha mahmurluğu üstünde onun. Kah olur, kör gibi çarpar sıvasız bir duvara. Kah olur, mürde şuaatı düşer bir mezara. Kah, bir sakfı çökük hanenin altında koşar. Kah, bir mabedi fersudenin üstünden aşar. Vakt olur, pek sapa yerlerde bakarsın dolaşır. Sonra en korkulu eşhasa çekinmez sataşır. Gecenin sütre-i yeldasını çekmiş üryan, sokulup bir saçağın altına güya uyuyan, hanuman yoksulu binlerce sefilan-ı beşer. Sesi dinmiş yuvalar, hake serilmiş evler, kocasından boşanan bir sürü biçare karı, o kopan rabıtanın darmadağın yavruları. Zulmetin yer yer içinden kabaran mezbeleler, evi sırtında sokaklarda gezen aileler. Gece rehzen, sabah olmaz mı bakarsın, sail, serseri, derbeder, avare, harami, katil. Böyle kaç manzara gördüyse bizim kör kandil, bana göstermeli bir kere, niçin belli değil. Ya o biçare de rahmet suyunu şeyleyerek, hatmeyen fasedi vermez mi hemen cız diyerek? O zaman Sami'a'nın Lamise'nin sevkiyle yürüyen körlere döndüm. O ne dehşetti hele. Sopam artık bana hem göz, hem ayak, hem eldi. Ne yalan söyleyeyim, kalbime haşyet geldi. Hele yarabbi şükür, karşıdan üç tane fener geçiyor. Sapmayarak doğru yürürlerse eğer, giderim arkalarından. Yolu buldum zaten. Yolu buldum diyorum, gelmiş iken hala ben. İşte karşımda bizim yâri kadimin yurdu. Bakalım var mı ışık? Yoksa muhakkak uyudu. Kapının orta yerinden ucu değnekli bir ip sarkıtılmış olacak. Bir onu bulsam da çekip açıversem? İyi ama kapı zaten aralık. Galiba bir çıkan olmuş. Neme lazım artık. Girerim ben diyerek kendimi attım içeri, ayağımdan çıkarıp lastiği geçtim ileri, sağa döndüm, azıcık gitmeden 3-5 basamak, merdiven geldi ki zorcaydı biraz tırmanmak. Sola döndüm, odanın eski şayak perdesini aralarken, kulağım duydu fakirin sesini. Nerede kaldın? Beni hiç yoklamadın evladım. Haklısın, ben de kabahat ki haber yollamadım. Bilirim, çoktur işin. Sonra bizim yol pek uzun. Hele dinlen azıcık. Anlaşılan yorgunsun. Bereket versin. Ateş koydu demin komşu kadın. Üşüyorsan işi ver mangalı. Eş de ısın.

Odanın loşluğu kasvet veriyor pek. Baktım şu fener yansa deyip bir kutu kibrit çaktım. Hele son kibriti tuttum da yakından yüzüne, sürme çekmiş gibi nur indi mumun kör gözüne. O zaman neyim açılıp perde-i zulmet naya, gördü bir sahneyi üryanı sefalet ki niya. Şair olsam yine tasviri olur bence muhal. Bu perişanlığı derpiş edemez çünkü hayal. Çekerek dizlerinin üstüne bir eski aba, sürünüp mangala yaklaştı bizim Seyfi Baba. Ihlamur verdi demin komşu. Olaydık şunu bir, sen otur ben ararım. Olsa içerdik, iyidir. Aha buldum, aramak istemez oğlum, gitme. Ben de bir karnı geniş cezve geçirdim elime. Başladım kaynatarak vermeye fincan fincan. Azıcık geldi bizim ihtiyarım benzine kan. Şimdi anlat bakalım, neydi senin hastalığın? Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın. Mehmet Ağa'nın evi akmış, onu aktarmak için dama çıktım, soğuk aldım. Oluyor meşgul. Ne işim var kiremitlerde, asersem de sene. İhtiyarlık mı nedir? Şaşkınım oğlum bu sene. E hadi aktarmayayım, kim getirir ekmeğimi? Oturup kör gibi namerde el açmak iyi mi? Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. Yoksa 75'i geçmiş bir adam iş yapamaz. Ona ancak yapacak 5 vakit abdest namaz. Hastalandım, akacak kimseciğim yok. Osman gece gündüz koşuyor iş diye, bilmem ne zaman eli ekmek tutacak. İşte saat belki de 3. Görüyorsun daha gelmez. Yalnızlık pek güç. Bazı bir hafta geçer, uğrayan olmaz yanıma. Kimsesizlik bu sefer tak dedi artık canıma. Seni bir terleteyim, sımsıkı örtüp bu gece. Açılırsın sanırım terlemiş olsan iyice. İhtiyar terliğe dursun gömülüp yorganına, atarak ben de geniş bir kebe mangal yanına. Başladım uyku tarihisine, lakin ne gezer. Sızmışım bir aralık neyse, yorulmuş da meğer. Ortalık açmış, uyandım, dedim artık gideyim. Önce ama şu fakir Adem'i memnun edeyim. Bir de baktım ki tek onluk bile yokmuş kesede. Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sade. O zaman koptu içimden şu tahassür ebedi. Ya hamiyetsiz olaydı, ya param olsaydı.

efendime söyleyeyim. Ey Habibi Hak, Kerimüşşan Muhammed Mustafa, Nazenini Hazreti Yezdan Muhammed Mustafa, Ravza-i Vahdet Gülüsün Lime Allah Bülbülü, canlara canan cihane can Muhammed Mustafa, Nur-u Alem Fahri Adem Seyyidül Kevneynsin, İki alemde Şeyh-i Şahan.

Muhammed Mustafa. Buyu enfasın mutayyep etti nasut ehlini. Doldu alem revh ile reyhan Muhammed Mustafa. Zatını meddah olan ol Hazreti Hak olacak. Nice bilsin kadrini insan Muhammed Mustafa. Ümmet üzere ulu nimettir vücudun nimeti. Cümle halka rahmeti rahman Muhammed Mustafa. Nuri miskini unutma Rabbi İzzet Hak için. Ey Nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülahad Nuri.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da. Kurtarıcı kurallar az sonra.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

5. Hayırlı işler peşinde koş. Güzel işler yapmak için gayret göstermek insana dertlerini unutturur, onu hayata bağlar, hatta imana ilişkin pek çok vesveseleri ve problemleri bile düzeltmeye vesile olur. Diyanet görevlisi bir hocamız sohbet esnasında şöyle bir anısını anlatıyor. Dine mesafeli olan, inançla ilgili farklı sorular soran ve bir türlü ikna olmayan bir öğrencim vardı. Ben elimden geldiğince onun şüphelerini gidermek üzere ilmi cevaplar vermeye çalışıyordum. Sonra bir hayır kermesinde kendisine görev verdim. O kermeste onun gayretle çalıştığını gördüm. Sonrasında tavırlarında olumlu anlamda değişiklikler oldu. O zaman şunu anladım ki gençlerin dine ilişkin sorularına bilimsel cevaplar vermek kadar, hatta belki ondan da önemlisi, onları hayır işleriyle buluşturmak ve meşgul etmek. Beden hayır işiyle meşgul olunca zihin şer sorularla uğraşmaktan geri duruyor. Bundan gerçekten önemli sonuçlar çıkarabiliyoruz. Gerçekten de insan kendisini hayırlı işlerle meşgul etmediğinde vaktini sanal dünyanın verimsiz tartışmalarına, özellikle de dinle ilgili spekülasyonlara verdiğinde kafasında türlü şüpheler oluşmaya başlıyor. Çoğu zaman da bu şüpheleri giderecek bir hoca ya da kitapla buluşamıyor. Beden hayır işiyle meşgul olunca hem zihnin bu verimsiz konulara zaman ayırması söz konusu olmuyor, hem de yapılan hayır işleri insanın gönül dünyasını olumlu etkiliyor. İşte o zaman Peygamberimizin şahsında bütün ümmete hitap eden, o halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul ayetinin ne kadar önemli bir ilke ortaya koyduğunu anlıyoruz. İnsan bir işi bitirdiğinde, şöyle biraz boş vakit geçireyim, kafa dinleyeyim diye düşündüğünde, hem daha önce yaptığı hayırlı faaliyetlerin onun ruhunda bıraktığı olumlu izler silinmeye başlıyor, hem de verdiği bu ara gelecekte yapacağı hayırlı faaliyetler için onda bir üşengeçlik, bir tembellik, isteksizlik meydana getiriyor. İnsan dediğimiz varlığı sadece düşünen, akleden, soru soran bir varlık olarak görmek ve onun hep bu yönüne hitap etmek, fotoğrafın tamamını görmemek demek. İnsan aynı zamanda duygu sahibi bir varlık. Onun duygularına hitap etmedikten sonra aklını istediğiniz kadar doldurmaya çalışın fayda etmez. Kafa kadar gönle de hitap etmeli, beyin kadar bedeni de meşgul etmelisiniz. Kur'an, inkarda diretenlere ısrarla yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıların sonunun nasıl olduğunu görün buyurarak, inkara ilişkin soruların oturduğu yerden cevap bulmayacağını, bunun için bedenin de bir takım zahmetlere katlanması gerektiğini söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde Ashab-ı Suffe adı verilen bir grup genç vardı. Bunlar evli olmayan, kalacak yeri olmayan ve mescidi bir yurt gibi kullanan kimselerdi. Peygamberimiz mescitte bir akademi gibi bu gençlerin zihinlerini ilimle doldururken, diğer yandan onlara sürekli bir takım vazifeler veriyor, görevli olarak bazı işlere gönderiyordu. Bu gençlerin birçoğu ilerleyen zamanlarda ya vali, ya zekat memuru ya da İslam'ı tebliğ için görevlendirilen tebliğciler oldular. Aynı şeyi aile içindeki çocuklarımız için de söylemek mümkün. Onları hayırlı işlerle meşgul etmek, mesela camiye götürmek, hayır hasenat işlerinde yer almalarını sağlamak da onların hayra yatkın olmalarını, kötü şeylerden uzak kalmalarını sağlayacaktır. Duamız: Rabbimiz nefsimizi ve neslimizi hayırlı işlerle meşgul etmeyi, hayır yollarında yorulmayı bizlere nasip eylesin. Hayırlı bir işi bitirince kendimizi başıboş, amaçsız bir şekilde hissetmekten muhafaza buyursun. Bir işi bitirip başka bir hayır işine başlamayı nasip eylesin.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay kihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi suda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale,

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca Araf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sırada ise arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmında ise sureye adını veren Araf konusu zikredilmektedir. Araf, Urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre Araf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için terkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir.
İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum.
Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın.

Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.

Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirlerine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi
Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler, girin cennete, artık size korku yoktur, ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli, cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki,
dünya hayatı onları aldattı.

dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk de, emir de, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi, ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize

Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın, ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Çeyrek gelirdin o gül toprağına. İçim yanar bu

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağına. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda, sen bilir misin?

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Er-Rahman. Ezelde bütün yaratılmışlara hayır ve rahmette bulunan, sevdiğini ve sevmediğini ayırt etmeyerek bütün mahlukatını sayısız nimetle ikramlayan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Merhamet kelimesi Arapça rahama kökünden gelir. Rahmet etmek demektir. Birine merhamet hissettiğiniz anı düşünün. Kalbinizin nasıl yumuşadığını, bir derde düştüğünü gördüğünüzde nasıl hüzünle dolduğunuzu. Merhamet, insan kalbinde böyle gösterir kendini. Acımak değildir bu yalnızca. O kimseyi içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak istersiniz. Yardım elinizi uzattığınızda, acısını giderip kalbine ferahlık verdiğinizde,

0: Rabbimiz bizim gibi midir? Hayır. Rabbimiz bizim gibi duygusal değişimlerden münezzehtir. Onu kullardan ayıran mükemmel özelliklerinden biri de budur işte. Ezelde henüz hiçbir mahluk yaratılmamışken, Rabbi yaratacağı bütün varlıklar üzerinde önünden sonuna kadar rahmet veya gazap göstermeye muktedirken, ona bunun hesabını hiçbir yaratılmış soramayacakken, kendinden daha üstün bir güç bulunmadığı halde bile kendisi lütfuyla bizim için rahmeti tercih edendir. Alimlerin iradi-i hayr olarak ifade ettiği bu incelik, Rabbimizin rahmeti kendine ahlak edinmesi demektir. Allah'ın yarattığı her varlığa sunduğu ilk güzellik rahmettir. Üstelik bunun tam zıddı, gazap etme yetkisi de varken rahmeti tercih etmiştir. Ne kadar ince değil mi? Nasıl da coşturuyor müminin kalbini. Rahmet gazaba döner mi? Döner elbet. Ama illaki bir sebep gerekir. Rabbin asla bir kuluna sebepsiz gazap etmez. Onun ahlak-ı ilahisine yakışmaz. Kul verilen nimeti kendi istekleriyle kötüye kullanır da hor görürse, Rabbin hikmeti kendini gösterir. Peki gerekli midir? Elbette. Düşünsenize, asilere karşı Rabbin gazabı olmasaydı, itaat edenle isyan edenin, imanla küfrün, şükürle hor görüşün bir farkı kalır mıydı? Kim niye iyi olsun o zaman, kıymeti bilinmeyecekse? Allah, kulunu tertemiz bir fıtrat üzere yaratmıştır. Hiçbirimiz kirli gelmedik bu dünyaya. Hepimiz tercihlerimizle kendimizi temiz tutmaya gayret ediyoruz. Allah'ın verdiklerini anlamaya, hayra kullanmaya, şükrünü eda etmeye uğraşıyoruz. Her yolun sonu belli. Rabbimiz bize bütün yolları göstermiş. Hangisinin ucunun nereye çıkacağını da. Tercih de yine bize bırakmış. Yapacaklarımızın neticeleri ayan. Bu ne büyük bir nimettir. Düşünsenize, Rabbimizin hesap gününde neyden razı olacağını, neyi ödüllendireceğini, neyden razı olmayacağını, gazabını çekeceğini bilmediğimizi. Ceza ve ihsanın insana daha yola düşerken bildirilmesi ne büyük lütuftur. O halde bize ne düştü bu esmadan? Rahman'ın kullarına kendi iradesiyle hayrı tercih etmek yaraşır. Serbest bırakıldığı zaman da hayrı tercih eden kimse yokmuş gibi, hele hele hesap hiç yokmuş gibi davranmak bize yakışmaz. Yeryüzündeki bütün varlıklarla birlikte Rahman'ın bizi ayırmadan merhamet ettiğini bilerek birbirimize merhamet etmek yakışır. Hatırlayalım, Rabbin huzurunda hepimiz biriz. Birbirimizle kapı yoldaşıyız. Rahman'ın has kulları yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen kullardır. Gecelerini Rablerine secde ederek huzurunda durarak geçirirler. Ey Rabbimiz derler, bizi cehennem azabından uzak tut. Ya Rahman, bizden merhametini esirgeme. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın

yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 12 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 10 Eylül 1442. Tarihte bugün. Dünyada gece ve gündüz süresi eşittir. Ekinoks. Moskova Merkez Camii ibadete açıldı. 2015. Arka sayfa. Günün konusu. Furkan Suresi'nden mesajlar. Furkan Suresi Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi olup Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını hakla batılı ayıran anlamına gelen Furkan kelimesinden almaktadır. Sure, Allah'ın birliğine ve yalnızca O'na ibadet edilmesi gerektiğine sıkça vurgu yapar. Tüm varlığın Allah'a ait olduğu belirtilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ve O'na karşı olan inkarcıların tutumları hakkında bilgi verir. Kıyametin geleceği, o günün dehşeti ve insanların yaptıklarının hesabının sorulacağı, böylelikle insanların eylemlerine dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılır. Kur'an'ın insanlara yol gösterici bir rehber olarak önemine vurgu yapılmakta ve onun ilkeleri doğrultusunda bir yaşam sürülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Surede inkarcıların ve müminlerin karakteristik özellikleri karşılaştırılarak doğru yolda olanların ödüllendirileceği, sapmışlarınsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacakları bildirilir. Ayrıca müminler karşılaştıkları zorluklara karşı

0: karşı sabırlı olmaları konusunda teşvik edilir. Bir hadis. Kur'an'ı gerektiği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler,
8: selamı gönülden alabilenler,
9: hayırlı günler diyenler,
10: karşılıksız sevenler,
11: kadir kıymet bilenler,
12: üzerine güneş değmeyenler,
13: hesap etmeden verebilenler,
14: ben değil, biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara.
23: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
24: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
25: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli güzel bir çarşamba sabahından sizlerle birlikteyiz. 23 Eylül 2026 çarşamba gününü gösteriyor takvim yaprakları. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi huzurlu eylesin. Bereketli, sağlıklı ve bol dualı eylesin efendim. Her daim sizlerin de dualarınızda olalım inşallah. Duamız, niyazımız budur efendim Mevlamızdan. Rabbimizin razı olduğu kullarından olalım her birimiz. Amin. Efendim, mesajlarınızı bekliyoruz. İstek eserleriniz varsa yazıp gönderebilirsiniz. Tabii ki o kıymetli selamlarınız ve dualarınızı da, mesajlarınızı da görmek isteriz. Sabah yoklamasında bizlerle birlikte olan bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinizin mesajlarınızı bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Hayırlı sabahlar programımız başlıyor. Şu güzel eserimiz sizlere armağan olsun. Ardından huzurlarınızda olacağız gündem bölümünde. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne. Hemen manşete bakacağız. Gazze güvende olursa Birleşmiş Milletler'e güven gelir dedi. Başkan Erdoğan özgür Filistin'in sesi olacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlere Gazze'deki soykırımı durdurma ve Birleşmiş Milletler'de reform çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler'in kan kaybetmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir dedi. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak, Asyalı emekçiler alın teri vahşi kapasite. Özellikle kapitalistler tarafından sömürülmeyecek, Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine güvenle bakacak dedi. Ancak bunlar olursa Birleşmiş Milletler'ine güven gerçekten artar dedi. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın vize verilmediği için 2 yıldır bu salona gelemediğini hatırlatan Erdoğan, Sayın Abbas burada bulunmasa da bizler geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz dedi. Öte yandan şunu artık herkes anlasın ve kabul etsin, Filistin Devleti'ni boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz dedi. Öte yandan Erdoğan, Allah ömür verdikçe bu kürsüden hep mazlumların ve mağdurların hakkını savunacağını söyledi. Gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız. Zulme asla rıza göstermeyiz. Ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir ve bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir dedi. Öte yandan bir diğer haber başlığında Altaylı savcıyı tehdit etti, kendine dikkat et daha gençsin dedi diyor. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, Kaşif Kozunoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade verdiği Cumhuriyet Başsavcı vekilini de kendine dikkat et daha gençsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız diye tehdit etti. Altaylı hakkında resmen soruşturma başlatıldı. Öte yandan Gazze'yi İsrail destekli çeteler sardı. İsrail Gazze'de kontrol ettiği bölgelerde oluşturduğu ve yerleşkeler inşa ettiği silahlı gruplarla sahadaki hakimiyetini pekiştirmeyi amaçlıyor. Terörist İsrail istihbaratının kurduğu çetelerin konuşlandığı 5 yerleşkeden 4'ü sarı çizgiye yakın konumda. Çete liderlerinin önemli bir bölümü geçmişte çeşitli suçlara karışmış ve sabıka kaydı bulunan kişiler deniliyor efendim. Öte yandan diğer bir haber başlığında okul yolunda dehşet atış talimi yaptı, eylem yapacağım dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında dehşet yaşandı. Sabah elinde pompalı tüfekle okula giden 15 yaşındaki H.O. okula 100 metre kala öğrencilere ateş açtı. Saldırıda 11 öğrenci yaralandı, öğrencilerden 3'ünün durumu ağır. H.O. kaçarken yakalandı, saldırganın anne ve babasıyla silahı elinde evinde bulunduran dedesi, anneannesi, 3 kuzeni ve fişekleri satan kişi gözaltına alındı. Öte yandan gazetenin ulaştığı bilgiye göre saldırgan H.O. 2 hafta kadar önce 2 kuzeniyle atış talimi yaptı. Bir diğer kuzenine eylem yapacağını anlattı. Saldırıdan önce telefonunu sıfırladı. Anneannesinden 600 lira isteyip fişek aldı. Saldırgan H.O. geçen yıl açık lisede okuduğu 9. sınıfı geçemediği için bu yıl okula geldi. Çevresine Sosyalist Komünist Parti adı verdiği bir yapı oluşturduğunu anlatıyordu denilmiş gazete haberinde. Birinci derecede riskli okul. Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Turgutlu'ya giderek yaralı öğrencileri ziyaret etti. Çiftçi basın toplantısında okulun birinci derecede riskli okullardan biri olduğunu söyledi. Efendim bir diğer gazetemize hemen bakacağız şöyle. Adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'de reform şart diyor manşet. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya vicdan ve
insanlık dersi verdi. 190 ülkenin iradesinin 5 ülkenin vetosuna bırakılmasının adil olmadığını vurgulayan Erdoğan, Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre reforme edilmelidir dedi. Birleşmiş Milletler'e güven duyulması isteniyorsa Gazze'de yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçağı değil uçurtma görecek dedi. Lübnan'da çocuklar bomba sesleriyle uyanmayacak, Asyalı emekçilerin alın teri sömürülmeyecek, uluslararası hukukun güçlüye farklı zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz dedi. Ve inşallah o güzel günleri göreceğiz. Gazze çağımızın en büyük çocuk kabristanıdır. Dünya öldürmeye doymayan İsrail'e baskı kurmalı, Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacak, bağımsız olduğu o güzel günleri göreceğiz dedi. Gerekirse sıkıntı çekeriz, bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme rıza göstermeyiz dedi. Erdoğan kürsüye çıktı, salon tıklım tıklım doldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına çok büyük ilgi vardı. Gazze mesajları büyük alkış aldı. Sıfır atığı anlattı, COP31'e davet etti. Oradaki katılımcıları Sezai Karakoç'un şiiri vicdanları titretti deniliyor. Erdoğan çok çetin biri, onu seviyorum dedi Başkan Trump. Başkan Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Trump'ın Körfez ülkeleri liderleriyle düzenlediği İran Savaşı zirvesine katıldı. Trump, toplantıda Başkan Erdoğan'ı işaret ederek, "Erdoğan çok çetin biri ve o benim dostum, onunla uğraşmayın, sert bir adam ama yine de onu seviyorum." dedi. Amerika ile nükleerde yeni bir işbirliği deniliyor efendim diğer alt haber başlıkta. Öte yandan Gazze dediği Siyonist lobinin hedefi oldu. Katil Netanyahu'yu eleştirdi. Berlin'de eyalet seçimlerini ilk sırada tamamlayan Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp, Gazze kasabı Netanyahu'nun soykırımını eleştirdiği için Almanya'daki Yahudi lobilerinin hedefi oldu. İsrail'in Berlin Büyükelçisi, Yahudi topluluğunun geleceği açısından endişeliyiz dedi deniliyor efendim. Öte yandan Kozinoğlu da azmettiren 6 aylı. Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. FETÖ ile başına yazdığı mektupta Kozinoğlu MİT müsteşarı olursa felaket olur, etkisiz hale getirilmeli diyen eski MİT mensubu Altaylı tutuklandı deniliyor haber özetinde. Çocuklar için güvenli dijital sistem çağrısı. Emin Erdoğan, çocuklar için güvenli dijital sistemlerin inşası konusunda Birleşmiş Milletler'inde düzenlenen programda konuştu. Çocuğun güvenliğini sağlamaya sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil hepimizin sorumluluğudur. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalıyız. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturmalıyız dedi deniliyor efendim. Öte yandan Netflix'teki diziden etkilendi, kan döktü. Saldırı yapacağını söyledi, ailesi ciddiye almadı, kuzeniyle atış talimi yapan okula saldıran E.O. saldırgan eylem yapacağını söyledi ama kimsenin ciddiye almadığı öğrenildi. Manisa Turgutlu'da lise öğrencisi saldırgan H.O.'nun okul yolunda düzenlediği silahlı saldırıda 3'ü ağır 11 öğrenci yaralandı. Saldırganla birlikte anne, baba, anneanne ve dedenin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Zanlının özellikle dijital platformda yayınlanan akıl hastası bir seri katili anlatan diziden etkilendiği ve odasındaysa Nazi amblemi bulunduğu öğrenildi deniliyor efendim haber özetinde. Şimdi özetler, başlıklarımız bu şekilde yansıyor gazete birinci sayfalarına. Birazdan detaylara bakacağız tabii ki. Selamlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen programımızın günün sabahın ilk mesajlarını selamlarını alalım şöyle bakalım nerelerdeyiz efendim. Hayırlı sabahlar Diyanet Radyomuza Sivas'tan selamlar. Sıradaki eser oğlu Masım, kızım Ebrar ve eşim İsmail armağan olsun bütün İslam alemine. Huzur ve ferahlık diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, hayırlı sabahlar olsun efendim. Bursa'dan, Mudanya'dan, Dedeköy'den Emin bugün hava yağmurlu olduğu için evde dinliyoruz sizi. Yapmış olduğunuz bu güzel programı çok beğeniyoruz. Can kulağıyla severek dinliyoruz. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. İyi ki sizler de varsınız efendim. Sıradaki eserimiz de sizlere armağan olsun tabii ki. Hayırlı sabahlar diliyoruz. İstanbul'dan Muhammed, ben Çağatay abim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Rabbim tüm Muhammed'e. Ümmeti Muhammed'e rahmetiyle muamele eylesin. Kolaylıklar versin. Amin. Rabbim bütün zalimleri kahru perişan eylesin. Amin. Ve sıradaki eserde hem tüm İslam alemine gelsin hem sizlere gelsin selamlar ve dualarla teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Eskişehirli Tırcı Muzaffer, saygılar, selamlar, saygı selam bizden olsun efendim. İzmir'den selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, aleyküm selam. Okula giden Sümeyye, Sare ve Beyza Nur'a bir eser istiyoruz sizlerden. Teşekkür ediyoruz efendim. Bütün eserlerimiz armağan olsun. Hayırlı sabahlar.

Hocam İngiltere'den Tahir Yalvaç mümkünse Medine eserine yer verirseniz sevinirim. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerin armağanı olsun. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Gurbetten can vatanımıza selam olsun. Bizden de sizlere selam olsun. Tabii ki dünya üzerinde bulunan ve bizlere kulak veren bütün din kardeşlerimiz ki İngiltere'den yazdı Tahir Yalvaç beyefendi. Sizler vesilesiyle her birinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz efendim. Allah razı olsun. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Şu güzel eserlerimizin hemen sonrasında tekrar haberlerimiz ve mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim gündem bölümüne geçiyoruz ve haber detaylarımızı sizlerle paylaşacağız. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden seslendi. Gazze dünyanın en büyük çocuk kabristanı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir dedi. Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurul toplamının kapsamında ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde genel kurula hitap etti Erdoğan ve konuşmasında başta Gazze olmak üzere Filistin, Birleşmiş Milletler'in reformu, bölgesel çatışmalar ve uluslararası sistemin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Gazze'yi çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampı olarak nitelendiren Erdoğan, İsrail üzerinde daha fazla baskı kurulması çağrısında bulundu. Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim diye sözüne başlayan Erdoğan, üye ülkelerin Kahire ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz dedi. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin Devleti'ni henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum dedi. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok, sadece son bir yıldaki tabloyu göz atmak kafidir bu durumu anlamak için. Geride bıraktığımız 12 ay 60'a aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşadı, yüz binlercesi doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı hali hazırda.

Yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor, eşlerinin, çocuklarının, anne ve babalarının naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini, ayaklarını kaybetmiş masum yavrular, tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor dedi. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüde içim parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım ki Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir, aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır dedi. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Hepimizin ortak girişimi olan UNRWA'da yok edilmek isteniyor. Bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın, kimse gücenmesin, alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir, hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Ve hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur ki bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutların Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta, konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak, Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güven ve umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir dedi. Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el-Şeyh'te aldığımız ve attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya çağırıyorum dedi Başkan Erdoğan. Öte yandan 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı, kabul edelim ki, ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Buna göre de özellikle bir yandan hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekirken diğer yandan daha adil bir düzenin inşası gibi meşakkatli ancak ulvi bir sorumluluk taşıyoruz ki bu noktada bazı temel prensipleri sizlere burada paylaşmak istiyorum. Uluslararası hukuk güçlü ve zayıfa farklı uygulanmamalı, cezasızlık sona erdirilmelidir. Krizlerin çözümünde bölgesel sahiplenme, işbirliği ve açık diplomasi güçlendirilmeli. Uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açma ve bölge içinde sahiplenmeyi kurtarmak durumundayız. İşbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Gelir adaletsizliğine karşı ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısallık temelinde yeni bir paradigma oluşturmalı, teknoloji insan merkezli kurulmalı, teknokutuplaşma ve dijital hegemonyanın özellikle yeni eşitsizlikler oluşturmasına izin vermemeliyiz dedi Erdoğan. Öte yandan Tayyip olarak özellikle de ben şunun altını çizmek istiyorum ki ben Recep Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların da içinde konuşmaya,

çalışmaya ve mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz dedi. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğunu görülecektir ki bu da ya korkuyla, çatışmayla ve içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir ve bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir dedi Başkan Erdoğan. Ve diplomasi trafiğine de hız kesmeden devam ediyor Erdoğan. Genel kurulda dolayısıyla oralarda bulunduğu New York'ta hem Türk evinde hem de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca görüşmeleri de devam ediyor denilmiş. Erdoğan, Lübnan Başbakanı kabul etti. Türkiye'nin Lübnan'da kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler, Lübnan geçici görev gücünün yerine almak üzere uluslararası bir girişime ihtiyaç olduğunu da ifade etti Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin Lübnan halkının yanında olmaya devam edeceğini de söyledi. Gürcistan Başbakanı Iraklı özellikle kendisiyle görüşmesinde Türkiye'nin Gürcistan'ın 18 yıldır en büyük ticaret ortağı olmasından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, ticaret, ulaştırma ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda işbirliğiyle daha ileri taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz dedi deniliyor efendim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmaların ardından da liderlerle görüşmelerini sürdürdü deniliyor efendim. İlk olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü Erdoğan. Birleşmiş Milletler Merkezi'nde Katar Emiri ile de bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme bakanlarla birlikte gerçekleşti. Erdoğan görüşmede Türkiye ve Katar olarak ikili ilişkilerin, yatırımın, ticaretin, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere her alanda daha ileri seviyelere taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Ayrıca Senegal Cumhurbaşkanı ile İngiltere Başbakanı ile Japonya Başbakanı ile de görüşmeler gerçekleştirdi ve Kıbrıs Türk halkının adadaki egemenliğini, eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülü de sonuç vermeyeceğini de söyledi ve altını çizdi deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde eser arası vereceğiz, ardından kaldığımız yerden mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Selamlarınızla devam edeceğiz efendim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor.
1: Efendim mesajlarımıza bakacağız hemen. Gaziantep'ten hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Sıradaki eser Diyanet Radyo çalışanlarına, dinleyenlerin armağanı olsun. Teşekkür ediyoruz, selam olsun. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Kilis'ten Hüseyin ben. Sıradaki eser birinci sınıfa giden kızım Serra ve ortaokul öğrencisi oğlum Ahmet Sait için istiyorum. Hepimize güzel bir gün olsun. Amin efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Nevşehir'den Ürgüp'e gidiyoruz okul için. Sıradaki eser Yusuf Ekrem, Kerem ve Rümeysa'ya gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim. Nevşehir'imize selam olsun. Ürgüp'e selam olsun. Bütün öğrencilerimize selam olsun tabii ki. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Allah razı olsun. Osman Erdem, Kahramanmaraş'tan teşekkür ediyoruz. Efendim mesajlarımız çok fazla. Vaktimiz daraldı. O yüzden uzun mesajları okuyamıyorum. Bilginiz olsun. Hayırlı sabahlar oğlum Abdullah Bera ve kızım Ayşe Mina ile her gün sizleri dinliyoruz. Üsküdar'dan selamlar. Aleyküm selam. Selamünaleyküm abicim Kayseri'den. Fatıma Betül ben. Boykota çok dikkat ediyorum. Neden bazı büyüklerimiz dikkat etmiyor? Gazze'ye selam, boykota devam. Siz devam ediniz. Büyüklerinizi de ikaz ediniz ki onlar da boykota devam etsinler kardeşlerim. Hayırlı sabahlar Bursa'dan Elif Çelik. Ben seyir halindeyim. Sizleri dinliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız. Yolunuz açık olsun efendim. Bursa'ya selam olsun. Kıbrıs'tan bütün dinleyicilerimize gönülden selam ve sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser çok kıymetli Remze Alemdar Beyefendi'ye gelsin. Kendisine Kıbrıs'tan sevgi selamlar gönderiyoruz. Gönüllere huzur olması duasıyla keyifli dinlemeleri, yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de selam olsun. Diyanet Radyo ailemiz selam olsun. Aleyküm selam. Amasya'dan sıradaki eser oğlum Adnan Nezih, kızım Ayşenur ve eşim için istiyorum. Rabbim Gazze ve Doğu Türkistan ve bütün mazlum coğrafyaların yar ve yardımcısı olsun. Amin. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İzmir'den dualarımız tüm İslam alemine ve evlatlarımıza gelsin. SMA'lı evlatlarımıza gelsin. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Mevlam şifalar versin tez vakitte. Amin. Isparta'dan Erva Nur ben. ŞTA Kız İmam Hatip'te 5. sınıfa gidiyorum. Sıradaki eser anneme, babama, abim ve okulumuz öğretmen öğrencilerine sizlere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Hemen bir eser dinletelim, ardından tekrar mesajlarınızla programın da son bölümünde kulaklarınızda olacağız.

Efendim hemen mesajlarınıza bakıyoruz. Merhaba, ilerideki sınavım için herkesten dualar bekliyorum. Keyifli programlar. Teşekkür ediyoruz. Rabbim zihin açıklığı versin efendim. Sıradaki eser bütün İslam alemin armağanı olsun. En büyük kazancımız büyüklere saygı, küçüklere sevgi beslemek olsun. Adıyaman Kahta'dan Ali Yılanlı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Merhabalar, Afyonkarahisar'da okul yolunda dinliyoruz sizi. Yusuf Ali, Selim, Zeynep Enes ve İbrahim, hayırlı günler, bereketli günler efendim. Allah'ım işimizi rast getirsin. Amin. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Rabbim Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın dört bir yanındaki mazlum kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Muhammed, Fatih ve Polat ailesinin isteğiyle sıradaki eser. Hayırlı dinlemeler, teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Her güne sizin güzel programınızla başlıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Amin efendim, cümlemizden razı olsun. İzmir'den selamlar. Mimar Sinan Şener, teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere selam olsun. İstanbul Küçükçekmece'den Abdullah ve ablam Miray, Adıyaman'daki bütün akrabalarıma sıradaki eseri armağan ediyorum. Armağanımız olsun. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Alper ben, buradan aileme ve Kerem Eymen'e selam olsun. Eserlerimizle beraber göndermiş olalım efendim. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar diliyoruz. Aleyküm selam, neredeyiz efendim? Yağmurlu ve soğuk bir Sincan sabahından. Her birinize selam olsun. İçimizde sizleri dinleyerek ısıtıyoruz. İyi ki varsınız. Rabbim iki cihanda da sizlere iyilik ve güzellikler versin. Amin cümlemize efendim. Mustafa Sakarya, çok teşekkür ediyoruz. Sizlere selam olsun. Başkent Ankara'mıza ve Sincan'a selam olsun efendim. Güzel ilçesi. Hayırlı günler diliyoruz. Kocaeli Gölcük Döşeme Köyü'nden. Hayırlı sabahlar efendim. En güzel günlerin cümle ümmeti Muhammed'e gelmesi için, hayırların fethi, şerlerin defi, ölmüşlerimizin ervahı içinde, dualarımız kabulü içinde Fatiha'mız olsun diyor. Amin. Amin efendim, Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Sıradaki eser dostum Beyhan Hoca'ya armağan ediyorum. Filistin'e selam olsun. Selam olsun efendim. Rabbim daim yar ve yardımcıları olsun oradaki kardeşlerimizin. Özgür Filistin ve özgür Gazze'ye selam olsun ve boykotumuza devam ediyoruz efendim. Durmadan, yorulmadan, bıkmadan boykotumuza devam ediyoruz aynı istikrarla. Efendim geldik programımızın sonuna. Bizlere mesaj gönderen

bütün kıymetli dinleyicilerimize, gönderemeyen dinleyicilerimize sevgiler, selamlar gönderiyor, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Günümüz bereketli, sağlıklı, huzurlu, bol dualı olsun. Mevlamızın razı olduğu kullarından olalım inşallah efendim. Hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
4: Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya bir zindandır. Zindanda ne gibi arzu ve dilek bulabilirsin? Dilek, arzu ve mutluluk ancak cennette bulunur. Burası Allah'ın gerdiği, şeytanın sevdiği yerdir. Allah'ın bıraktığını şeytan çok sever.

0: Kamu Spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu Spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin, arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya yarattı ama sabır kimyasına benzer var mı?

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Yok anne, ben onu bırakıp gidemeyeceğim. Aklım burada kalır. Sen peygamberimizin dadasısın. Senin sözünü ikiletmez. Yanına gir de benim için ricada bulun ne olur. Biraz iyileştiğini göreyim giderim.
2: Peki.
1: Anne ne dedi?
2: Kabul etmedi.
1: Ya.
2: Hazırla, gidiyorsunuz.
1: Demek kabul etmedi.
3: Ömer, neden ağlıyorsun? Her kemalden sonra bir noksan gelir. Bu ayet peygamberimizin vefatını anlatıyor gibi.
0: ...157. bölüm.
4: Peygamberimiz Bakî kabristanını ziyaret ettikten sonra Uhud şehitliğine gelmişti. Vefatından hemen evvel Uhud şehitliğine giden Resulullah oradaki dostları için uzun uzun dua etti. Sonra kendisini bekleyen ashabına onlarla vedalaşır gibi şu cümleleri söyledi. Ben sizin Kevser havuzuna ilk kavuşanınız ve sizi ilk karşılayanınız olacağım. Sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzudur. Ben sizin hakkınızda benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmuyorum. Ben sizin hakkınızda dünyaya kapılır, onun için birbirinizi kıskanır, birbirinizi öldürürsünüz ve bunun neticesi olarak sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum. Peygamberimiz kısa süre içinde hastalandı. Hastalığı bazen çok şiddetleniyor ve onu mecalsiz bırakıyordu. Onu bu halinde yormak istemeyen ailesi, Hazreti Ayşe'nin evinde istirahat etmesini uygun gördüler. Bundan sonrasını Hazreti Ayşe'den dinleyelim.
5: Peygamberimizin hastalığı ağırlaşıp ağrısı şiddetlendiği zaman benim evimde kalmak üzere diğer aile fertlerinden izin istedi. Onlar da izin verdiler. Bunun üzerine peygamberimiz bir tarafında Abbas, diğer tarafında Ali olduğu halde neredeyse ayakları yerde sürünerek benim evime getirildi. Onun için ısır odundan doldurulmuş bir döşek serdim. Ağrısı çok şiddetlenmiş ve ateşi yükselmişti. Hummanın bu kadar şiddetlisini görmemiştik. Boncuk boncuk terliyor, çoğu zaman konuşamıyordu. Bir ara kendine geldiğinde şöyle dedi. Muhtelif 7 kuyu suyundan su getirip üstüme dökünüz.

0: Karısı Abbas'ın oğlu Fadl'a, "Ey Fadl, şu sarığı başıma sar," dedi.
1: "Emredersiniz."
0: Peygamberimiz, "Tut elimden," dedi. Peygamberimiz büyük bir ridayı sarınıp bürünmüş ve başını da boz renkli bir sarıkla bağlamıştı. Minbere oturdu. Bu peygamberimizin minbere son oturuşuydu. Bugünden sonra bir daha minbere çıkamadı. Müslümanlar toplandılar. Peygamberimiz kelime-i şehadet getirdikten sonra, "Ey insanlar, ben size olan nimetinden dolayı Allah'a hamd ederim ki kendinden başka ilah yoktur," diye hamdü sena etti. Sonra, "Yakınıma geliniz," dedi. Peygamberimiz şunları söyledi: "Ey insanlar, bana haber verildiğine göre sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip de ümmeti içinde temelli kalmış bir peygamber var mıdır ki ben içinizde temelli kalayım? İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Siz de ona kavuşacaksınız. İlk muhacirlere karşı hayırlı olmanızı, onların da aralarında birbirlerine karşı hayırlı olmalarını tavsiye ederim. Yüce Allah andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka, onlar ziyanda değillerdir," buyurmuştur. Muhakkak bütün işler Allah'ın izniyle olur. Geç olacak şeyleri acele istemeniz bir yarar sağlamaz. Çünkü Yüce Allah kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah kendine meydan okuyanı mahveder. Aldatmaya kalkanı zararlı çıkarır. Peygamberimiz tavsiyelerine şöyle devam etti: "Hiçbir peygamber arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemişti. Ben de sizin içinizde ensarı bıraktım. Allah'tan sakınmanızı ve onlara iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi onlar mallarını sizinle bölüştüler. Size darlıkta da bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Ensara karşı iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. İyi biliniz ki ben sizden önce gidip sizi bekleyeceğim. Siz de gelip bana kavuşacaksınız. Dikkat edin, sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahlardan çeksin. Ey insanlar, günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğu zaman yöneticileri de iyi olur. Kötü olduğu zaman yöneticileri de kötü olur. Şanı yüce olan Allah, bir kulunu dünya nimetleriyle kendi katındaki nimetlerden birini seçmek arasında serbest bıraktı. O kul da Allah katında olanı seçti. Hazreti Ebu Bekir, peygamberimizin kendinden bahsettiğini anlamış, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı.
2: "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, evlatlarımızı, canlarımızı ve mallarımızı feda ederiz."
0: Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e şöyle dedi: "Ey Ebu Bekir, ağlama." Sonra şöyle devam etti: "İnsanlar arasında canıyla, malıyla ve arkadaşlığıyla bana Ebu Bekir'den daha cömert davrananın yoktur. Eğer bir dost edinecek olsaydım bu Ebu Bekir olurdu. Ama benim dostum Allah'tır. İslam kardeşliği daha üstündür." "Ben de bir insanım. Aranızdan bazılarının hakkı bana geçmiş olabilir. Ben kimi incitmişsem işte sırtım, gelip ödesin. Kimin namus ve şerefine dil uzatmışsam işte namus ve şerefim, gelsin benden öcünü alsın. Kimin malından ne almışsam işte malım, gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en iyi olanınız varsa benden hakkını alan veya hakkını bana helal eden kimsedir ki Rabbime onun sayesinde helalleşmiş olarak

0: gönül hoşluğuyla kavuşayım. Hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek benim huyum değildir. Ben bu sözlerimi tekrarlamakta bir beis görmüyorum. Peygamberimiz bu sözlerini 3 defa tekrarlayınca adamın biri kalkarak şöyle dedi:
1: Ya Resulallah, ben sana 3 dirhem vermiştim.
0: Peygamberimiz doğru söylüyorsun diyerek onun parasının verilmesini emretti. Sonra şöyle devam etti: Ey Allah'ım, ben ancak bir beşerim. Müslümanlardan hangisine ağır bir söz söylemişsem veya lanet etmişsem yahut kamçımın ucuyla ona dokunmuşsam sen onu bunun hakkında bir ecir ve rahmet vesilesi kıl. Ey insanlar, kimin üzerinde bir hak varsa o onu hemen ödesin. Onu hemen ödesin, dünyada rezil rüsvay olurum demesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahiret rüsvalığından hafiftir.
1: Ya Resulallah, ben Allah yolunda savaş ganimetine ihanet ettim. 3 dirhemi iznin olmadan kullandım.
0: Peygamberimiz, sen bu ihaneti neden yaptın diye sordu.
1: Ona ihtiyacım vardı.
0: Peygamberimiz, ey Fadıl, bu kişiden Beytülmal hesabına 3 dirhem al dedi ve şöyle söyledi: Ey insanlar, nefsinden korkan varsa ayağa kalksın da kendisi için dua edeyim.
2: Ya Resulallah, ben çok pintik, korkak ve uykucuyum. Allah'a dua et de benden sevmediği özellikleri gidersin.
0: Peygamberimiz ona dua etti. Benzer sözlerle dua isteyenler için de dualar etti. Sonra evine götürüldü. Hazreti Ebu Bekir'in kapısı hariç, mescide açılan diğer kapılar kapattırıldı. Peygamberimiz evinde istirahat ederken namaz vakti geldi.

0: Peygamberimiz bir süre geçince insanların namazlarını kılıp kılmadıklarını sordu.
1: Hayır, seni bekliyorlar ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, öyleyse benim için leğene su koyunuz dedi ve gusül abdesti alıp yıkandı. Ayağa kalkmaya çalışırken bayıldı. Ayıldığında ilk sorusu yine insanların namazlarını kılıp kılmadığı olmuştu. Kılmadıklarını öğrenince bir kere daha abdest almak istedi ama yine bayıldı. Bu durum bir kere daha tekrarlanınca şöyle dedi. Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın.
1: Ey Allah'ın Resulü! Babam Ebu Bekir senin makamında durursa ağlamaktan namaz kıldıramaz. Ömer'e emretsiniz de o kıldırsa.
0: Peygamberimiz, Ebu Bekir'e söyleyin diyorum, namazı o kıldırsın dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'e birini gönderdiler.
2: Ebu Bekir, Resulullah Aleyhisselam insanlara namaz kıldırmanı emretti.
3: Ben mi kıldıracağım? Ben yapamam ki. Ömer, sen kıldırsan.
4: Peygamberimiz sana emretmiş. İmamlık yapmaya da sen benden daha layıksın.
0: Hazreti Ebu Bekir mecburen mihraba geçti ama teessüründen ağlamaya başladı. İçli içli ağlıyor, onu gören müminler de ağlıyorlardı. Bundan sonraki günlerde Hazreti Ebu Bekir bir süre halka imamlık yaptı. Hazreti Ebu Bekir'in imamlık yaptığı bir sırada Peygamberimiz vücudunda bir hafiflik hissetti. Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin yardımıyla mescide çıktı.
5: Allahu Ekber.
6: Allahu Ekber.
0: Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin geldiğini anlayınca geri çekilmek istedi. Peygamberimiz ise ona yerinde dur diye işaret etti ve onun yanına oturmak için Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'tan yardım istedi. Hazreti Ebu Bekir'in sol tarafına oturdu. Peygamberimiz namazını oturarak kıldı ve namaz sonunda ümmetinden birisi kendine imamlık etmedikçe ahiret alemine alınmış bir peygamber yoktur buyurdu. Rebiyül Evvel ayının 11. günü Peygamber Efendimiz iyice ağırlaştı.

0: Hazreti Abbas, eşi Ümmü Fadıl, Ümmü Seleme validemiz ve Hazreti Ayşe onun başından hiç ayrılmıyorlardı. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor.
1: Peygamberimize şifa olur ümidiyle bir ilaç vermeye karar verdik. Baygın bir haldeydi. Ben başını göğsüme yaslamıştım. Etrafımdakiler de ilacı ağzına vermeye çalışıyordu. İşaret diliyle bana ilaç vermeyin diyordu ama biz bunu hastaların ilaçtan hoşlanmamasına bağlıyorduk. Derken ayıldı. Bu sefer bize ben sizi bana ilaç vermekten men etmedim mi diye sitem etti. Bunun Habeşistan'da öğrendiği ilacın faydalı olacağını düşünen Esma binti Umeys'in fikri olduğunu söyledik. Biz sendeki hastalığın zatülcenb olmasından korktuk. Bu ilaç ona iyi gelir deyince yüce Allah bana o hastalığı bulaştırmış değildir diye karşılık verdi. Ertesi gün sabah namazı vaktiydi. Peygamberimiz evin kapısındaki perdeyi kaldırarak mescitteki cemaate baktı. Cemaat yine Hazreti Ebubekir'in arkasında saf olmuşlardı. Resulullah Müslümanları görünce gülümsedi. Yüzü bir kitap sayfası gibi bembeyazdı. Üstünde nakışlı bir elbise vardı. Orada bulunanlar peygamberimizi ayakta görünce sevinçlerinden neredeyse namazdan çıkacaklardı. Babam Ebubekir peygamberimizin namaz kıldırmak isteyeceğini düşünerek geriye doğru adım attı. Peygamberimiz ise olduğunuz yerde durun, namazınızı tamamlayın diye eliyle işaret etti. Sonra perdeyi indirdi. Bundan sonra ashabı peygamberimizin yüzünü bir daha görmedi.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

toplumları yönetmek halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da. Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

180. gün. El emeğine saygı. Ayet-i Kerime meali. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Nisa suresi 32. ayet. Hadis-i şerif. Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Biz arazileri dere kenarında yetişen ve o dereyle sulanan ekinlerin bize kalması karşılığında kiraya verirdik. Resulullah bunu bize yasakladı ve tarlayı altın veya gümüş para karşılığında kiraya vermemizi emretti. Fetva. Ürün elde etmek için yapılan masraflar, öşür, zekat verilirken dikkate alınır mı? Kural olarak sulanması masrafsız olan arazilerden elde edilen ürünün onda biri, masraf edilerek ve emek sarf edilerek sulanan arazilerden elde edilen ürünün ise 20'de biri öşür olarak verilir. Sulamayla birlikte günümüz tarım şartlarının gerektirdiği gübre, ilaç ve mazot gibi masrafların öşür hesabında dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalı bir konudur. Bu ilave masraflar üretimin maliyetinde önemli bir yekun oluşturduğunda bunların öşür hesaplamasında dikkate alınması görüşü daha uygundur. Bu nedenle tarım ürünleri, sulama masrafları ve zikredilen ilave masraflar çıkarıldıktan sonra nisaba ulaşması halinde onda bir oranında zekata, öşre tabidir. Eğer masraflar çıkarılmadan verilecekse 20'de bir oranında öşür verilir. Tarım ürünlerinden nisap miktarı buğday, arpa, mısır, pirinç gibi saklanabilir ürünlerde 5 vesktir. Bunun günümüzde kullanılan ağırlık birimiyle karşılığı ürüne göre 653 ile 1000 kilogram arasında değişmekte, mesela buğdayda 653 kilograma tekabül etmektedir. Bunların dışındaki ürünlerin nisabında ise bu maddelerden nisap miktarının değeri en düşük olanı esas alınır. Seralarda yetiştirilen ürünler için de aynı hükümler geçerlidir. Hikmetli Söz. Ey elde edemeyeceği dünyalık şeyleri boş yere isteyip duran adam! Böyle yaparak ahirette istemeyeceğin şeylerin başına gelmesini mi arzuluyorsun? Elma Verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Hak'tan, hukuktan, akan sudan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Adalet nedir? Adaletli kimdir? Hadi, közde köpürttür kahvelerimizi, sohbetlerimden sin, anlatayım da dinle hele.

Vicdan derler adına. Kuytu sıcacık bir köşe vardır çoğu insanın gönlünde. Allah işte o eşsiz köşeye hassas bir terazi kurmuştur. Adalete, tarafsızlığa, eşitliğe orada yapılacak ölçüyle erişebilir iyi yürekli her insan. Bu dinmeyen gür ses, zihnin dar odalarında karma karışık pek çok tartışmayı sona erdirir. Kabaran öfkeyi sakinleştirir, çıkar çatışmalarını orta yerinden kesip atar. Herkes konuşur ama her durumda adaletli olmak, haktan yana tavır almak için hem akıl hem cesaret gereklidir. Şimdi düşün, bir meselenin derinine dalmış iki kişi. Biri ak der, biri kara. Biri pul der, biri para. Her zihin mahsulünün doğru olmasını ister, ayak direr. Unutma ki doğru kişiseldir. Haksa bütün alemin ortak mizanıdır. Oracıkta sesler, iddialar, itirazlar diner. Artık mesele kazanmak değil, hakkı işitmeye hazırlanmakla ilgilidir. Adeta akan sular duruvermiştir. İnsan konuşur, vicdanının kalabalık cümlelerini böylece dindirmeye gayret etmektedir. Hatta haksızken daha çok konuşur, her cümlesine sımsıkı tutunur, nice konuşsa da hak karşısında direnemez. Hak, haklılığın da ötesindedir. Hakkı haklıya teslim etmek büyük bir medeniyet göstergesidir. Vicdanlı bir direniş, kendi içinde gelişen bütün tezleri ortadan kaldırıp tek doğru yolu hakkı aydınlatır. Yer kabuğunu gezen suyun akışını kesecek güç, hakka boyun eğme olgunluğudur. Hakkın safında sımsıkı durmak, insan olmanın zaferi ve insan kalmanın müjdesidir. Sen sen ol, hakkın görmezden geldiğine ve haklının ezildiğine bakıp sakın aldanma. Er ya da geç, doğru ok isabetle hedefi vurur. Hak çiğneyen, vakti gelince hakka muhtaç olur. Gecenin sonu gündüz, kışın sonu bahar. Konuşmak, dinlemekten çok sevilir. Savunmak, anlamaktan baskındır. Ama hak devreye girmişse, kimsenin söyleyecek sözü kalmamıştır. Hak geldiğinde hatalar, eksikler, batıllar, yalanlar ortadan kalkar. Sükun serpilir, huzur güçlenir. Unutma ki hak ucu keskin bir kalemdir. Daima doğruyu yazar. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

hadislerin hikayeleri az sonra. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kötülükleriyle tanınmış kişilere yaklaşma. Böyle insanlar kara huylu kişilerdir. Ey temiz yapılı kişi, sen karaya yaklaşma. Bilirsin ki kara beyaza çabuk bulaşır.

0: Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamber'i bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
1: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrı'na mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
0: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
2: Sözleri bunlar.
3: Kain sözü bu.
2: Cinler musallat olmuş ona.
3: Muhammed'in uydurması işte.
2: O bir şair.
3: Kain.
2: Bir şair sözleri bunlar.
1: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
0: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
4: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ.
1: Demek bu sözler ha? Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
0: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab, Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz, kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab, içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan, koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan, nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
1: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
0: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi, İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabe-i kiram Allah'ın Resulüne sevgiyi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

Bir kelimeyi doğru söylemek, bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da.

0: Takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 12 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 10 Eylül 1442. Tarihte bugün. Dünyada gece ve gündüz süresi eşittir. Ekinoks. Moskova Merkez Camii ibadete açıldı. 2015. Arka sayfa. Günün konusu. Furkan Suresi'nden mesajlar. Furkan Suresi Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi olup Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını hakla batılı ayıran anlamına gelen Furkan kelimesinden almaktadır. Sure, Allah'ın birliğine ve yalnızca O'na ibadet edilmesi gerektiğine sıkça vurgu yapar. Tüm varlığın Allah'a ait olduğu belirtilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ve O'na karşı olan inkarcıların tutumları hakkında bilgi verir. Kıyametin geleceği, o günün dehşeti ve insanların yaptıklarının hesabının sorulacağı, böylelikle insanların eylemlerine dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılır. Kur'an'ın insanlara yol gösterici bir rehber olarak önemine vurgu yapılmakta ve onun ilkeleri doğrultusunda bir yaşam sürülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Surede inkarcıların ve müminlerin karakteristik özellikleri karşılaştırılarak doğru yolda olanların ödüllendirileceği, sapmışlarınsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacakları bildirilir. Ayrıca müminler karşılaştıkları zorluklara karşı sabırlı olmaları konusunda teşvik edilir. Bir hadis. Kur'an'ı gerektiği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Gaziantep'ten Güler Cüneytoğlu ben. Adem Karabey'den Veda Vakti ezgisini istiyorum. Tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Teşekkürler.

hayırlı sabahlar Diyanet Radyo. Ben Halil Necipoğlu'ndan Ey Allah'ım Affedersin, Affetmeyi Çok Seversin isimli eseri tüm Müslüman kardeşlerime, eşim Hüseyin'e ve oğlum Ali'ye istiyorum. Hayırlı yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamun aleyküm. Diyanet Radyo, Kur'an'ın hadimleri ilahisin çalarsanız teşekkür ederim. İstanbul'dan Ahmet Cevizli. Bizim...

Hayırlı sabahlar. Ben Tokat'tan Feyza. Ablam Rana için Aykut Kuşkaya'dan Gönüller Yapmaya Geldim ezgisini istiyorum. Teşekkür ederim.

İstanbul Küçükçekmece'den Nurcan. Sizden sevdiklerim için Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde ilahisini rica ediyorum. Sevgiler, saygılar.

0: Hadislerle İslam az sonra.
1: Selamun aleyküm, hayırlı günler. Sen seni bil, sen seni, ilahisini, kıymetli eşim Zeynep, kızım Badenur, Egemen ve Abdülhay için istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında küresel sisteme, uluslararası hukukun çifte standardına ve Gazze'deki insani drama sert tepki gösteren Erdoğan, mazlumların hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirtti. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Tayyip Erdoğan olarak, büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, sesi olmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sempozyumda Hazreti Peygamber'in örnekliği 15 oturum ve 45 tebliğ ile farklı yönlerden ele alınacak. Aniden bastıran sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 17, İzmir 22, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ashab-ı Suffe, İlme Adananlar, 2. Bölüm. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Suffe'de yetişen sahabileri bilgi ve kabiliyetlerine göre çeşitli hizmetlerde istihdam ediyordu. Yeni Müslüman olan kabilelere Kur'an ve diğer dini bilgileri öğretmek, onları İslami yönden eğitmek için ehli Suffe'den seçtiği muallim ve mürşitleri görevlendiriyordu. Resulullah'ın yetiştirdiği ve gönderdiği bu muallimlerin pusuya düşürülerek şehit edildiği de oluyordu. Nitekim Müslüman olduklarını söyleyerek Allah Resulü'nden kendilerini eğitecek kimseler isteyen Ril, Zekvan, Usayye ve Lihyanoğulları kabilelerine Suffe ashabından Kurra denilen ve çoğunluğunu Ensar'ın gençlerinin oluşturduğu 70 kişi gönderilmiş, ancak bu kimseler Bir-i Maune'de pusuya düşürülmüş ve şehit edilmişlerdi. Resulullah bu hadiseden haberdar olunca çok üzülmüş ve bu elim olaya sebep olanlara günlerce beddua etmişti. Suffe ashabı ilme son derece düşkündü. Dünyevi meşgaleleri de olmadığı için zamanlarının çoğunu ilmi müzakerelere ve Peygamberimizle beraber olmaya ayırıyorlardı. Belki de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir imkanın doğması için onların ihtiyaçlarını gidermeye bu kadar ihtimam gösteriyordu. Nitekim o, kendi aile fertleri gibi Suffe ehlinin ihtiyaçlarıyla da ilgileniyordu. Hatta bir defasında kızı Fatıma, ev işlerinin çokluğundan yorgun düştüğünü ifade ederek Beytülmal'in gelirleriyle kendilerine bir hizmetçi alınması talebinde bulunmuş, Peygamberimiz de onun bu talebini kabul etmemişti. Gerekçesini ise şu şekilde izah etmişti. "Ben size ihsanda bulunup da Suffe ehlini iki büklüm olmuş kıvranır vaziyette açlığa terk edemem." Allah Resulü Suffe ehline yakından ilgi ve sevgi göstermiş, onların geçim ve ihtiyaçlarıyla da bizzat kendisi ilgilenmişti. Hazreti Peygamber Beytülmale ve kendisine gelen malların büyük bir kısmını Suffe ashabına ayırırdı. Kendisine zekat malı geldiğinde ondan hiçbir şey almaz, onu doğruca Suffe ehline yönlendirirdi. Hediye geldiğinde ise onlara gönderir, kendisi de bu hediyelerden alır, onları hediyeye ortak ederdi. Çünkü o sadaka yemez, hediyeyi kabul ederdi. Bununla birlikte Suffe ehline zekat ve sadakalardan pay ayrılırdı.

kalmaktı. Nitekim Resulullah çoğu zaman Suffe'de kalanlardan bir kısmını kendi hanesine alırdı. Ashabına da götürebilecekleri kadar misafir almalarını şöyle tavsiye ederdi. Yanında iki kişilik yiyeceği olan onlardan bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan bir beşincisini yahut altıncısını alıp götürsün. Bu sebeple ne aileleri ne de malları olan Suffe ashabına İslam ehlinin, Müslümanların misafirleri denilmiştir. Suffe ashabının önde gelenlerinden Ebu Hureyre, çoğu zaman şiddetli açlık çektiklerini, onların bu halini Resulullah'ın çok iyi anladığını ve imkan oldukça hane-i saadetlerine çağırıp neyi varsa kendilerine ikram ettiğini nakletmektedir. Bir defasında Ebu Hureyre 3 gün bir şey yemediğini, açlıktan baygınlık geçirdiğini, nihayetinde Suffe ashabı olarak Resulullah'ın hanesine çağrıldıklarını ve tirit yediklerini anlatmıştır. Yine bir gün Resulullah açlıktan çaresiz kalan Ebu Hureyre'nin vaziyetini fark etmiş ve onu alıp hane-i saadete götürmüştü. Evde ise sadece bir kap süt vardı. Resulullah ona Suffe'deki arkadaşlarından kimi görürse çağırmalarını emretmişti. Ebu Hureyre ilk başta bu sütün sadece kendisinin açlığını giderebilecek kadar az olduğunu düşünmüş ama emre itaat ederek gidip Suffe'deki arkadaşlarını çağırmıştı. Resulullah ona süt kabını alıp arkadaşlarına sırasıyla vermesini söylemiş, o da birer birer onlara ikram etmişti. Her biri kabı alıp doyuncaya kadar içmiş, sonra da bir diğer arkadaşına vermişti. Suffe ehlinin sonuncusu da içtikten sonra kapta kalan az miktardaki sütü Resulullah'a takdim etmişlerdi. Resulullah Ebu Hureyre'ye bakıp gülümsemiş ve ''Ebu Hureyre, süt içmeyen ikimiz kaldık, otur sen de iç.'' buyurmuştu. O da oturup içmiş, Resulullah kendisine biraz daha iç diye 3 defa tekrarlamıştı. Nihayetinde Ebu Hureyre, seni hak din ile gönderen Allah'a yemin olsun ki içecek yerim kalmadı demiş. Bunun üzerine Resulullah, Allah'a hamd edip besmele çekerek kalan sütü içmişti. Böylece orada bulunan Suffe ashabı hem karınlarını doyurmuş hem de Resulullah'ın elinden gerçekleşen bir bereket mucizesine şahit olmuşlardı. Suffe ehli fakir kimselerdi. Çok defa yiyecek bir şey bulamadıkları gibi giyecekleri de ancak üzerlerini örtecek kadardı. Ebu Hureyre Suffe ashabından tanıdığı birçok insanın elbisesinin vücudunun tamamını kapatmaya yetmediğini, bu yüzden namazda avret yerleri görünmesin diye elbiselerini elleriyle topladıklarını nakletmektedir. Bununla birlikte yiyecek sıkıntısı da çeken Suffe ehli çoğu zaman açlığını hurma yiyerek yatıştırmaya çalışırdı. Öyle ki onlardan birisi sadece hurma yemekten içinin yandığından yakınmış, Resulullah da onu ve Suffe ehlini şöyle teselli etmişti. Eğer bir parça ekmek ya da et bulsam, onu mutlaka size veririm. Sizin bolluk ve berekete ulaşacağınız günler yakındır. Hatta öyle günleri idrak edeceksiniz ki, tencerelerle yemeklerin size sabah ve akşam ulaştırıldığını görecek, Kabe'nin örtüsü gibi kıyafetler giyeceksiniz. Suffe ehlinden kimi zaman açlıktan dolayı bayılıp düşenler olurdu. Hatta bir defasında namaz kılınırken birisi bayılıp düşmüş, taşralı bedeviler de onu deli sanmıştı. Namaz bitince Resulullah Suffe ashabına yönelmiş ve onları şöyle teselli etmişti. Eğer Allah katında nelere sahip olduğunuzu bir bilmiş olsaydınız, yoksulluğunuzun ve ihtiyacınızın daha da artmasını isterdiniz. Allah yolunda kendilerini vakfetmiş bulunan Suffe ehlinin güzide sahabileri, sevgili peygamberimizin yanında daima hazır bulunmuş, onun söz ve fiillerini ezberlerinde muhafaza ederek sonraki nesillere aktarmışlardır. İslami esasların, dini hükümlerin korunmasında ve bütün aleme yayılmasında bu ilim ve fazilet ehlinin hizmet ve gayretlerinin payı büyüktür. Karşılaştıkları türlü sıkıntılara ve imkansızlıklara rağmen ilim talebinden geri kalmayan bu talebeler, sonraki dönemler içinde güzel bir örnek teşkil etmişlerdir. Nitekim camilerin bitişiğindeki mektep, medrese ve külliyelerin hepsi, Resulullah'ın Mescid-i Nebevi'deki bu uygulamasından esinlenilerek yapılmıştır. Hazreti Peygamber'in gözetiminde irfan ve ahlak eğitimi alan Suffe ehli, Allah'a ve Resulüne olan bağlılıkları, dünya malına karşı müstani davranmaları sebebiyle hem ilmin, hem zühdün, hem de takvanın önderleri olmuşlardır.

0: Onlara yemek verenlere dost diye tutunurum emmi.
1: Anladım. Sen yüreğinde merhamet taşıyan insanları dostum bellemişsin.
0: He ya. Kazım merhametli insanları çok seviyor. Onlar da Kazım'ı çok seviyor.
1: Peki yokları da sayar mısın?
0: Sayayım mı emmi? Sayayım mı?
1: Say bakalım.
0: Başkaları hakkında kötü düşünmek yok Kazım'da. Kazım insanları çok seviyor. Ama iyi insanları daha çok seviyor.
1: Oh ne güzel.
0: Sonra kötü söz etmek yok Kazım'da.
1: Allah Allah. Bir de bu çocuğa deli diyorlar. Ne güzel hasletler var bu çocukta.
0: Bir şey mi dedin emmi?
1: Çayın tazelensin mi?
0: Kazım çayı çok seviyor.
1: Evladım bakar mısın buraya? Bizim masaya bir çay daha getir.
0: Kazım büyük bardakta çay içmeyi daha çok seviyor.
1: Öyleyse çay büyük bardakta olsun. Kazım.
0: Söyle emmi.
1: Şu gelen bizim caminin müezzini Necati değil mi?
0: Evet emmi. Necati Hoca da çayı çok seviyor.
1: Garson evladım bir çay daha getirir misin bize?
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Necati Bey evladım geç şöyle Kazım'ın yanına.
2: Müsaade var mı Kazım abi?
0: Kazım müsaade veriyor. Kazım müsaade veriyor.
2: Mahir amca görüşmeyeli nasılsın?
1: Allah'ın her gününe şükürler olsun. Varlar ile yoklar arasında yaşayıp gidiyoruz işte.
2: Anlamadım. Varlarla yoklarla derken.
1: Sen gelmeden önce Kazım'a anlat bakalım ne var ne yok diye sormuştum. O da bana varlarımı sayayım yoklarımı sayayım demişti. Öyle değil mi Kazım?
0: Çay geldi.
2: Peki Kazım abi ne dedi?
1: Kazım varları sayarken yürümek için ayaklarım var. Konuşmak için dilim var. Tutmak için ellerim var. Tutulmak için de dostlarım var diye cevap verdi.
2: Allah Allah. Ne hikmetli konuşmuş öyle.
1: Dur daha bitmedi. Yokları sayarken de ne dedi biliyor musun? Başkaları hakkında kötü düşünmek ve kötü söz söylemek yok Kazım'da.
2: Eğer onun bu söylediklerini hayatımıza tatbik edebilseydik... dünyamız daha yaşanılır bir yer haline gelirdi.
1: Öyle.
2: Hani aynı soruyu bana sormuş olsaydın... kısaca şöyle cevap verirdim. Günümüzde birbirini ötekileştirmek var... ama hataları, kusurları örtmek yok.
1: Maalesef ki geldiğimiz nokta tam da burası. Peki biz bu duruma nasıl geldik?
2: Tabii ki azar azar geldik Mahir amca.
1: Bak sen azar azar deyince benim aklıma ne geldi?
2: Ne geldi?
1: Şairin şu şiiri geldi. Nasıl başlıyordu o şiir? Bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Ne olduysa hep bize azar azar oldu.
2: Madem ki azar azar bu hale geldik... öyleyse azar azar da eski güzel hasletlerimizi kazanmalıyız diye düşünüyorum. Sen ne dersin Kazım abi?
0: Kazım gider. Çay bitti. Kazım gider.
1: Burada çay hiç biter mi Kazım efendi evladım?
0: Olsun. Yine de Kazım gider.
1: Madem gitmek istiyorsun seni tutan mı var? Necati Bey evladım az önce sen ne demiştin?
2: Azar azar da eski güzel hasletlerimizi kazanmalıyız diye düşünüyorum.
1: Yüce Allah'tan dileyim bu şekilde düşünün. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden insanların sayısının artması.
2: İnşallah. Hem bunların sayısı arttıkça iyilerin sesini daha çok duymaya başlayacağız. O sesi duymaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.
1: Olsun. Biz yine de ümitsiz değiliz. Her zaman ümit varız evvelallah. Çaylar tazelensin mi?
2: Sohbet güzel olunca çayın tadı da bir başka oluyor sanki. Ha?
1: O halde hem çaylarımız hem de niyetlerimiz tazelensin. İki çay daha.
2: Mahir amca... hangi niyetle?

0: sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu Spot.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, ey ashabım, ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Hepiniz benim cüzlerimsiniz. Neden cüz'ü külden ayırıyorsunuz? Bir cüz külden ayrılınca hiçbir işe yaramaz. Bir uzuv bedenden kesilince murdar olmaz mı? Külden ayrılan cüz tekrar kül ile birleşmedikçe ölü kalır. Candan haberi olmaz. Külden ayrılan cüz hareket etse bile bu hal onun diriliğini göstermez. Çünkü yeni kesilmiş bir uzuv da kımıldar, oynar. Cüz külden ayrılınca bir tarafa gider, gayip olur. Fakat kül onun ayrılmasıyla noksan olmaz.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi vülger veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında küresel sisteme, uluslararası hukukun çifte standardına ve Gazze'deki insani drama sert tepki gösteren Erdoğan, mazlumların hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirtti. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Tayyip Erdoğan olarak büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, sesi olmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sempozyumda Hazreti Peygamber'in örnekliği 15 oturum ve 45 tebliğ ile farklı yönlerden ele alınacak. Aniden bastıran sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 17, İzmir 22, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsanın Yüce Rabbimizle bağını, irtibatını kuran, sağlayan özel ibadetler vardır. Bunların başında kuşkusuz dua gelir. Dua, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ibadetin özü, yerin göğün anahtarıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizleri, kullarını dua etmeye davet ediyor. Bu eylemi, bu ibadeti nasıl yapacağımızı, nasıl gerçekleştireceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini farklı ayeti kelimeleriyle bize bildiriyor. Ve yine yüce kitabımızda dua örnekleriyle karşılaşıyoruz. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasını istediği dualara Kur'an-ı Kerim'de yer verildiği gibi aynı zamanda farklı peygamberlerin yapmış oldukları duaları yine yüce kitabımızda görüyoruz. İşte bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de dua kavramına, duanın önemine, nasıl dua etmemiz gerektiğine ve yüce kitabımızda yer alan dua örneklerine yer vermeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, duanın bir ibadet olduğunu, Rabbimizin bizi dua etmeye davet ettiğini ifade etmiştim. Bugün A'raf suresinin 55. ayeti kerimesine beraberce bakmış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o Allah haddi aşanları sevmez. Ayet-i kerimeye baktığımız zaman her şeyde

0: sorunlarla karşılaştığımız zaman, zaman zaman Rabbimizin nerede, yardımının nerede olduğunu da düşünüp dile getiririz. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bizlere şu bilgiyi veriyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, kullarım sana beni sorarlar. Nerede olduğumu sorarlar. Yardımının, nusretimin nerede olduğunu sorarlar. Onlara de ki, ben onların çok yakınındayım. Öyle ki, dua edenin duasını anında işitir ve karşılık verir. Kıymetli kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki bizim fısıltımızı bile işitecek ve her an yalvarış ve yakarışımıza karşılık verecek rahmet ve merhamet sahibi bir Rabbin kuluyuz. Ve Cenab-ı Allah bu yalvarış ve yakarışlarımıza her an karşılık vereceği müjdesini bizlere bildiriyor. İbadetlerin kabulü, eylemi içinde dua ettiklerini görüyoruz peygamberlerin. Kabe-i Muazzama'yı oğlu Hazreti İsmail ile beraber inşa ettikten sonra şu duada bulunurlar. Rabbena takabbel minne. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle. Bundan dolayıdır ki biz hep ibadetlerin ardından birbirimize Allah kabul eylesin temennisinde bulunuruz. İbrahim'i bir sünnettir bu bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, Araf suresindeki ayeti kerimeye baktığımızda bir yakarış haliyle yaşamayı ve kendi içimizden gizlice halimizi Rabbimize arz etmeye davet edildiğimizi de çok net bir şekilde görüyoruz. Ve ayeti kerimenin sonundaki şu uyarı ifadesi de yine bizim dikkatimizi çekiyor. Allah haddi aşanları sevmez. Dua etmemek haddi aşma eylemidir. Cenab-ı Allah'a muhtaç olmadığını, onun yardımına sığınmaya muhtaç olmadığını insanın bir anlamda haliyle ortaya koyma şeklidir. Halbuki dua imani bir eylem, kulun kulluğunu kabul etmesinin en büyük göstergesidir. Ona sığınması, ona iltica etmesi, ona yönelmesi ve sıkıntısının giderilmesini sadece ondan talep etmesidir. Bu sebeple Cenab-ı Mevla duadan müstani olmayı, yüz çevirmeyi, uzaklaşmayı haddi aşmak olarak dile getiriyor. Bizler ağzı dualı, hali dualı, her tavrında Rabbine müracaat etmeyi bir prensip olarak ortaya koyan büyük bir milletin, necip bir geçmişin evlatlarıyız. Cenab-ı Allah duayı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiren büyüklerimizden razı olsun, geçmişlerimize rahmet olsun, dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpet'in Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hilafet. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların çözmesi gereken en önemli mesele yönetim meselesiydi. Sakifetü Beni Saide'de yapılan tartışmalı toplantının ardından Hazreti Ebubekir'e biat edildi. Ertesi gün Mescid-i Nebevi'de biat geneli kapsadı. Hazreti Ebubekir bu toplantıda muhacirlerin İslam'a erken girdiğini, Hazreti Peygamber uğrunda sıkıntılara katlandığını ve Arapların Kureyş'ten çıkmış bir lidere daha kolay uyacağını dile getirdi. Aynı konuşmada Ensar'ın faziletini de teslim etti. Onların Hazreti Peygamber'e yaptıkları yardımı ve dindeki hizmetlerini takdirle andı. Muhacirlerin hakkını savunurken Ensar'ın değerini gözden çıkarmadı. Halife seçildiğinde yaptığı ilk konuşma nasıl bir yönetici olacağını gösteriyordu. En hayırlıları olmadığı halde başa geçtiğini söyledi. Doğru yaptığında desteklenmesini, yanlış yaptığında düzeltilmesini istedi. Doğruluğu emanet, yalanı ihanet saydı. Güçsüz olanınız hakkını alana kadar benim yanımda güçlüdür. Güçlü olanınız da üzerindeki hakkı ödeyene kadar benim yanımda zayıftır dedi. Allah'a ve Resulüne uyduğu sürece kendisine uyulmasını, bundan saparsa uyulmamasını istedi. Halktan gözü kapalı bir itaat istemedi. Doğru kalabilmek için kendisine yardım edilmesini diledi. Zayıfın hakkını yönetimin tam ortasına koyması, Hazreti Peygamber'den öğrendiği ölçüyü devlet işine taşımasıydı. Üsame ordusu ve savaş ahlakı. Hazreti Ebubekir'in halife olduktan sonra karşılaştığı ilk ağır meselelerden biri, Hazreti Peygamber'in sağlığında hazırladığı Üsame bin Zeyd ordusunu gönderip göndermeme konusuydu. O sırada farklı bölgelerden irtidat haberleri geliyordu. Medine'nin güvenliği konusunda da endişeler vardı. Bazı sahabiler ordunun bekletilmesini veya genç Üsame yerine daha tecrübeli birinin tayin edilmesini teklif ettiler. Fakat Hazreti Ebubekir, Resulullah'ın başlattığı işi geri bırakmayı doğru bulmadı. Medine'de kendisinden başka kimse kalmasa bile bu orduyu göndereceğini söyledi. Şartlar zorlamasına rağmen kararından dönmedi. Hazreti Peygamber'e olan bağlılığı hilafet makamında da aynı kaldı. Üsame ordusunu uğurlarken bir süre yaya yürüdü. Üsame at üzerindeydi. Üsame bundan rahatsız olup halifenin ata binmesini isteyince Hazreti Ebubekir Allah yolunda ayaklarının tozlanmasını güzel gördüğünü söyledi. Orduyu uğurlarken verdiği tavsiyelerse savaş ahlakını doğrudan ilgilendiriyordu. Hainlik yapmamayı, aşırıya kaçmamayı, vefasızlık etmemeyi, öldürülenlerin uzuvlarını kesmemeyi, çocukları, yaşlıları ve kadınları öldürmemeyi, hurma ve meyve ağaçlarını kesmemeyi, ihtiyaç dışında hayvanları boğazlamamayı, ibadete çekilmiş kimselere dokunmamayı öğütledi. Ridde ve zekat meselesi. Hazreti Ebubekir döneminin en büyük sorunlarından biri irtidat hareketleri ve bazı kabilelerin zekat vermek istememesiydi. Bazıları namaz kılacaklarını fakat zekat vermeyeceklerini söylüyordu. Onun için zekat bir mali yükümlülüğün ötesinde dinin ve toplumun bütünlüğünü ayakta tutan bir bağdı. Bu yüzden namazla zekatın birbirinden koparılmasını kabul etmedi. Hazreti Ömer dahil bazı sahabiler başlangıçta daha yumuşak davranılmasından yanaydı. Hazreti Ebubekir ise Hazreti Peygamber döneminde verilen en küçük zekat bağının bile verilmemesi halinde bununla mücadele edeceğini söyledi. Hazreti Ömer daha sonra onun bu kararlılığının Allah tarafından kalbine açıldığını anlayıp ona destek verdi. Hazreti Ebubekir henüz yeni kurulmuş bir toplumun dağılma tehlikesini görüyordu. Herkes dinin bir kısmını benimseyip bir kısmını gözden çıkarırsa, Hazreti Peygamber'den sonra bu birlik kısa sürede dağılabilirdi. Onu bu kararlılığa iten şey, omuzlarındaki dini ve toplumsal emanetti. Bununla birlikte tövbe ve dönüş kapısını bütünüyle kapatmadı. Tuleyha bin Hüveylid,
Uyeyne bin Hısn ve Eş'as bin Kays gibi isimler sonraki süreçlerde bağışlandı. Kararlılığı öfkeye dönüşmemiş, ilkesinden taviz vermeden insanlara pişmanlık ve dönüş imkanı tanımıştı. Onun adaleti Galip komutanını sorgulamaktan da geri durmadı. Halid bin Velid'in Ridde sırasında Malik bin Nüveyre'yi öldürmesi üzerine onu Medine'ye çağırıp hesaba çekti. Mazeretini kabul etmekle birlikte Malik'in dul eşiyle evlenmesini Arapların da ayıpladığı bir davranış sayıp kınadı. İstişaresi ve Kur'an'ın cem'i. İstişare onun ahlakının önemli bir parçasıydı. Hazreti Peygamber hayattayken ona danışır, görüşüne değer verirdi. Halife olunca da büyük işleri sahabilere danışmadan yürütmedi. Ama onun danışması sağlam bir kararın ilk adımıydı. Görüşleri dinler, meseleyi tartar, sonra doğru bildiğinde sebat ederdi. Üsame ordusu, zekat meselesi ve yerine kimin geçeceği konuları buna örnektir. Yönetiminde Hazreti Peygamber'i örnek alırdı. Onun tayin ettiği komutanları görevden almadı. İşlerin sürekliliğine dikkat etti. Resulullah'ın güvenip görevlendirdiği birini yerinde tutmak, onun gözünde hem bir vefa hem de işlerin bozulmadan sürmesi demekti. Hazreti Ebubekir dönemindeki en kalıcı hizmetlerden biri Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesidir. Yemame Savaşı başta olmak üzere bazı mücadelelerde Kur'an hafızlarının şehit olması Hazreti Ömer'i endişelendirdi. Kur'an ayetlerinin iki kapak arasında toplanması fikrini Hazreti Ebubekir'e açtı. O ise başlangıçta Hazreti Peygamber'in yapmadığı bir işe girişmekten çekindi. Dinde gösterdiği titizlik bu tereddütte kendini belli ediyordu. Meselenin önemi anlaşılınca Zeyd bin Sabit başkanlığında bir heyet görevlendirildi. Yazılı malzeme ve ezber yardımıyla ayetler toplandı, sahabenin onayıyla Kur'an bir araya getirildi. İşlerin yürütülmesinde heves ve arzusuna göre davranmaz ama emaneti korumak gerektiğinde de gereken adımı atmaktan çekinmezdi. Kur'an'ın bir araya getirilmesi kısa süren halifeliğinin en büyük hizmetlerinden biri olarak hatırlandı. Dönemindeki fetihler. Hazreti Ebubekir döneminde Irak ve Suriye yönünde fetihler başladı. Bu durum Müslümanların dönemin iki büyük gücü olan Sasani ve Bizans imparatorluklarıyla karşılaşması demekti. Ancak bu süreci bir askeri genişleme olarak okumak eksik kalır. Müslümanları harekete geçiren Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda İslam'ı insanlara ulaştırma inancıydı. Bu fetihlerde inanç hürriyeti gözetilmiş, kimse zorla din değiştirmeye zorlanmamıştır. Bu fetihler kısa süren halifelik sürecine rağmen Hazreti Ebubekir'in ne kadar geniş bir stratejik ufka sahip olduğunu göstermektedir. İçeride birlik kurulmadan dışarıda kalıcı bir adım atılamazdı. O önce dağılma tehlikesindeki toplumu toparladı, sonra Hazreti Peygamber'in gösterdiği yolda yürüdü. Zühdü ve vefatı. Hazreti Ebubekir hastalandığında kendisinden sonra kimin halife olacağı meselesini sahabilerle istişare etti. Hazreti Ömer'i halife tayin etmek istediğinde onun sert mizacından endişe edenler oldu. Hazreti Ebubekir görev sorumluluğu üstlenildiğinde bu sertliğin dengeleneceğini düşünüyordu. Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırdı ve Müslümanlardan Hazreti Ömer'i dinleyip ona itaat etmelerini istedi. Ölüm döşeğindeyken bile ardında kargaşa ortamı kalmasın diye bu sorumluluğu üstlendi. Hazreti Ömer'i seçerken hayır dilediğini ama gaybı bilemeyeceğini söyledi. İçten bir niyetle karar verdi, yine de her şeyi bildiğini iddia etmedi. Verdiği kararı Allah'ın huzurunda hesabını vereceği bir yük gibi taşıdı. Vefatından önce kızı Hazreti Ayşe'ye mirasını Beytülmal'e verilmek üzere Hazreti Ömer'e teslim etmesini vasiyet etti. Hazreti Peygamber'in kabrinin yanına defnedilmek istedi. Cenazesinin eşi Esma binti Umeys tarafından yıkanmasını, oğlu Abdurrahman'ın ona yardımcı olmasını söyledi. Eski kıyafetleriyle veya ince bir elbiseyle kefenlendiği aktarılır. Halife olmuş, ordular sevk etmiş, toplumun başına geçmişti. Vefat ederken ardında bıraktıysa bu sadelikti. Sonuç. Hazreti Ebubekir'in ahlakı hayatının her döneminde aynı kaldı. Mekke'de köleleri satın alıp azat eden kişiyle halifeyken güçsüzün hakkını gözeten devlet başkanı aynı insandı.
ifk günlerinde kendisini inciten Mistah'a yardımını ilahi uyarının ardından sürdüren müminle, Ridde Savaşı'nda dinin birliğini koruyan halife de aynı kişidir. Nebevi terbiyenin onda meydana getirdiği şey bu tutarlılıktı. Tebük seferinde Hazreti Osman ordunun bir bölümünü, Hazreti Ömer malının yarısını verirken o malının tamamını bağışlamış, Resulullah'ın vefatının oluşturduğu sarsıntıda Hazreti Ömer'in metaneti bile dağılırken ümmeti yeniden hakikate o çağırmıştı. Hazreti Ebu Bekir küçük büyük her imtihanda aynı doğruluğu korudu. Allah'a güveni, Resulullah'a sadakati ve insanlara merhameti her durumda aynı kalmıştır. Bu yönüyle nebevi ahlakın en açık örneklerinden biri olarak hatırlanmıştır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anam seyr eyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

yakın olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdir-i kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda. Geh kahru geh ihsanda. Her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklamı hak.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında küresel sisteme, uluslararası hukukun çifte standardına ve Gazze'deki insani drama sert tepki gösteren Erdoğan, mazlumların hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirtti. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Tayyip Erdoğan olarak, büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, sesi olmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sempozyumda Hazreti Peygamber'in örnekliği 15 oturum ve 45 tebliğ ile farklı yönlerden ele alınacak. Aniden bastıran sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 17, İzmir 22, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağlılıklarımızı güçlendirme yollarını her seferinde hatırlıyoruz ve hatırlatıyoruz. Tabii bağlılıklar hayatın her aşamasında önemli, ancak bazı dönemlerde riskli bir takım tutum ve davranışlar sergileyen bireylerin güçlü bağlılıklara, bir şekilde bağlılıklarını daha doğrusu hatırlayacak yaklaşımlara ihtiyacı var. Tabii bu dönem özellikle çocukluk ve ergenlik dönemi. Bu programda sağlıklı ergen ve riskli ergenin özellikle madde kullanımı konusundaki tutumlarını konuşmak istiyor. Aziz dinleyenlerim, sağlıklı ergen davranışı olarak ebeveynleriyle iyi ilişkiler kuran kişilerin davranışlarını kastediyorum. Tabii ebeveyn, anne baba burada davranışları çocukların sağlıklı ergen davranışı sergilemeleriyle doğrudan ilişkili. Çünkü ebeveynin tutumu sağlıklı olmadığında, örneğin ebeveyn otoriter bir anne baba figürü olduğunda, çocuklarını, gençleri sürekli kısıtlayan, sürekli engelleyen ya da en azından engellenmişlik duygusu hissi yaşatan anne babalar olduğunda, çocuklarda sağlıklı değil, riskli ergen tutumları gelişiyor. Ve akademik olarak sabit bir başarı ve uygun akran grubuna sahip olmak da yine sağlıklı ergenden beklenen davranışlar arasında. Antisosyal davranış göstermemesi gerekiyor kısaca ergenin. Çünkü antisosyal olan ergen içe dönüyor. İçe dönen ergen de çevresiyle kendi iç dünyasını açarak sağlıklı ilişki ve iletişim kuramıyor. Bu da risk potansiyelini gittikçe yükseltiyor. Evet, ayrıca sigara, alkol ve diğer maddeleri denemiş, yetersiz, dengesiz beslenme, obezite gibi beslenme bozukluğu olan, güvensiz bir takım davranışlar sergileyen, yaralanma ve ölümlere neden olabilecek güvensiz ve şiddet içeren davranışlarda bulunan, bir tür psikopatolojik durumlar daha doğrusu sergileyen, İntihar ve kendine zarar verme eğilimi gösteren, okuldan ya da evden kaçma davranışlarını yine bir şekilde bize gösteren, sergileyen ergenler riskli ergen olarak değerlendiriliyor. Bakın bunlar aslında ergenlik dönemi kararsızlıklarının, gelgitlerin, iniş çıkışların çokça yaşanmasının doğal bir sonucu ve bu riskli davranışlar sergilendiğinde özellikle ergenler üzerindeki dikkatimizi artırmamız gerekiyor. Peki ergeni koruyan faktörler nelerdir derseniz, biz yetişkinlerin özellikle sorumluluk sahibi olan

yaratıyor. Hayır diyebilme becerilerinin ergende gelişmiş olması, sorun çözme yetilerinin bir şekilde gerçekleşmiş olması ya da buna sahip olmaları bekleniyor tabii ki. Elbette uygun çevrede ve arkadaş ortamında yaşanması da ergenin riskli değil sağlıklı davranışlar ortaya koymasının ön koşulları arasında. Ailede tütün, alkol, madde kullanımı ile ilgili örneklerin yaşanmamış olması. Çünkü malum çocuklar ve ergenler anne babayı öncelikle model alıyorlar. Onlar gibi bir yaşam tarzını kendilerine hedef olarak görüyorlar. Tabii sağlıklı iletişim kuran ve tutarlı davranışlar sergileyen ebeveynler burada çocuklarıyla iletişim kurmayı başarabiliyorlar. Ebeveynlerin ergenle etkin vakit geçirmesi de bunun yine ön koşuludur diyebiliriz. Aziz dinleyenler, aile içi kuralların herkes tarafından belirlenip yine herkes tarafından uyarlanması ve uygulanması gerekiyor. Çünkü kural çocuklar arasında, kardeşler arasında, eşler arasında farklı farklı icra ediliyorsa o zaman burada bir tutarsızlık ortaya çıkıyor ve ergen kime göre hangi durumda nasıl davranacağı hususunda bir kararsızlık sergiliyor. Ve kişiye göre davranış sergileme, bu da dengesiz kişiliğe onu bir şekilde taşıyor. Evet, ergenlerde madde kullanımını peki nasıl anlarız derseniz, öncelikle madde kullanımının en belirgin özelliği nerede kiminle olduklarına dair yalan söylemeler. Bir şeyi gizlediklerini, sizden sakladıklarını, gerçeği olduğu gibi size aktarmadıklarını hissettiğinizde burada bir sorun olabilir. En azından sorunun ön sinyali ya da ön belirtisi sergilenmiş olabilir. Yine akademik olarak genel başarının altında düşme eğilimi göstermesi de ergenlerin risk faktörleri arasında. Okulda devamsızlığın artması, verilen harçlıkların yeterli gelmemesi, para harcamada artış, bütün bunlar aslında ergenin riskli davranış sergilemesinin sonuçları olabilir. Evet, arkadaş grubunda değişiklikler, hayata karşı genel umursamazlık hali, yemek ve uyku düzeninde bozulmalar da aynı şekilde ergenlerde madde kullanımının belirtileri olabilir. Tabii bu davranışları sergileyen her ergenin madde kullandığını söylemiyoruz. Ancak risk faktörleri ya da belirtiler arasında bunları saymamız mümkün. Aziz dinleyenlerim, aynı şekilde duygusal dalgalanma, özellikle sinirlilik ve öfke halinin gözlemlenmesi de ergenleri madde kullanımı konusunda riske iten durumlar arasında. Maddeye ilişkin özellikle odasında, kıyafetlerinde bir takım malzemeler bulunabilir. Kendine fiziksel olarak da Allah korusun zarar vermeye başlayabilir ergen. Ve biz madde kullanımının anlaşılması durumunda ergenle uygun bir ortamda konuşmak gerektiğini öncelikle söylüyoruz. Ebeveynlerin sakin kalarak doğru iletişim kurmaları ve meseleyi etraflıca anlatmaları bekleniyor. Öncelikle bizden beklenen bu. Yine aile uygun görüşmeyi sağlayamayacak durumdaysa, ergenle iletişim kurabilen ve onun saygı duyduğu bir kişiyle görüşme de yapmasını teşvik etmemiz gerekiyor. Ergen en kısa sürede uzman bir kişi ile de görüştürülmeye çalışılmalı. Evet aziz dinleyenlerim, bu programda sağlıklı ve riskli ergen davranışlarını ve özellikle ergenlerde madde kullanımının nasıl anlaşılabileceğini konuştuk. Tabii her seferinde özellikle ergenleri konuştuğumuzda madde kullanımı, bağımlılık, riski taşıyan davranışları gözlemlediğimizde anne baba ve genel olarak yetişkinlere düşen en önemli sorumluluk sağduyulu ve serin kanlı hareket etmek. Asla ivedilikle, hızlı bir şekilde, teyakkuzla hareket etmemek ve mümkün olduğunca konuşan değil dinleyen yetişkinler olmak, sorunu doğru analiz etmek, doğru tespit etmek, bunu başaramıyorsak, kendi duygularımızı, düşüncelerimizi yönetmekte zorlanıyorsak, o zaman mutlaka uzman bir kişiyle onu görüştürmek gerekiyor. Çünkü evlatlarımız bizim geleceğimiz, ergenler bugünün ergenleri, geleceğin yetişkinleri. Onlar için kaygılanmaktan öte onlara rehberlik etmek de biz yetişkinlerin sorumluluğu. Bütün bunlarla birlikte elbette arzu ettiğimiz ergenler yetişkinlerin tecrübelerinden

0: istifade etsin, onlarla doğru iletişim kursun, onların dünyasına, kendi dünyalarını atsın, sağlıklı ebeveyn tutumları da onların bu dünyalarını fark etsin ve onlarla doğru iletişim, sağlıklı iletişim kurmayı başarsın. Evet, hepimize ergenlerle iletişimi güçlü, onların dünyasını kendi dünyamızla bağlantı içerisinde tutabildiğimiz, bugünü düşünürken geleceği, geleceği düşünürken bugünü ihmal etmediğimiz başarılı bir duygu ve düşünce yönetimi diliyorum. Sağlıkla kalın, bağlılıklarınıza tutunarak yaşayın. Allah'a emanet olun aziz dinleyenlerim, hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yerini alan kolektif bir eser, Endülüs'ten İspanya'ya. Endülüs tarihi ve medeniyeti, Müslüman Arapların Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İber Yarımadası'na ayak basmasıyla başlar. Burada kurulan devlet ve devletler, zaman içinde yüksek bir medeni seviyeye erişmiş ve Avrupa'yla Doğu'nun bilim merkezi olmuştur. Endülüs'te oluşturulan kültürün bazı kısımları, Orta Çağ'ın sonlarına doğru Avrupa'ya aktarılmış ve Avrupa'daki kalkınma ve gelişmenin ana köklerinden biri haline gelmiştir. Endülüs'ün önemi aslında siyasi alanda değil, bilim alanında saklıdır. Özellikle 2. Endülüs halifesi olan 2. Hakem döneminde ilim ve sanat alanında muazzam gelişmeler yaşanır. Kendisi de bir bilim insanı olan 2. Hakem, eğitimcilere ve bilim adamlarına o kadar cömert davranır ki, nihayetinde başkentte 27 ücretsiz okul kurulmasını sağlar. Mısır'daki El-Ezher ve Bağdat'taki Nizamiye medreselerinin batıdaki muadili olacak olan Asya, Afrika ve Avrupa'nın her yerinden, her dinden kimselerin geleceği Kurtuba Medresesi'ni kurar. Endülüs'ün eğitim alanında Avrupa'ya katkıları söz konusu olduğunda, bahsedilmesi gereken konuların başında kütüphaneler ve yapılan çeviri faaliyetleri de gelir. Entelektüel yaşamının zirvesindeyken Kurtuba'da 70 kütüphane bulunmaktaydı. Endülüs, yaşadığı bütün siyasi badirelere rağmen hoşgörüyü, müsamahayı, İlmi çalışmaları, sanatı, mimariyi ve tarımı hep korumuş ve himaye etmişti. Siyasi olarak yönetimi devralanlar bu kültürel yapıyı da değiştiremedi. Endülüs medeniyeti bir hoşgörü medeniyetiydi. Bu medeniyette hakim unsur İslam ve Müslümanlardır. Fakat Hristiyanlar, Yahudiler ve Mecusilerin de ortak hoşgörüde buluştukları bir medeniyet. Bu yüzden ortak vatan düsturu da her dönemde hep korunur. Endülüs medeniyeti yıkılana dek tarih boyu bütün dünyayı kendisine hayran bırakmayı başarabilen ilim, kültür ve sanat medeniyetidir. Bu hakikati Fransız fizikçi Pierre Curie şu ifadelerle dile getirir. Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan 1 milyon kitabın yarısı kalsaydı uzayda galaksiler arasında geziyor olacaktık. Fakat gelin görün ki bütün güzellikler ila nihaye sürdürüleniyor. Endülüs de böyle oldu. Herkesin rüyasını süsleyen Endülüs'ün siyaseten çalkantılı süreçlere rağmen 8 asır boyu süren bütün kültürel ve estetik güzellikleri de son buldu. Endülüs'ün tarihi, edebi ve kültürel yapısını, ihtişamlı bir medeniyetin oluşum ve yıkılış dönemlerini, Endülüs'ten İspanya'ya giden tarihi süreci farklı bakış açılarından değerlendiren eserimiz, Endülüs'ten İspanya'ya kitabı, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından

kenarından çıktı ve raflardaki yerini aldı. Eserin takdim kısmını kaleme alan Süleyman Hayri Bolay, Endülüs hakkında okurlara şunları söylüyor. Biraz yakından bakıldığında görülecektir ki Endülüs, Müslümanım diyen herkes için şevk ve ibret kaynağıdır. Şevk kaynağıdır çünkü miladi 711 senesinde İspanya'yı fetheden bir avuç Müslüman, tutuşturdukları ilim ve irfan meşalesiyle birkaç papaz dışında hemen hiç kimsenin okuma yazma bilmediği bu ülkede bugün insaf sahibi herkesin gıptayla baktığı parlak bir medeniyet kurmaya muvaffak olmuşlardır. Aynı zamanda siyasi açıdan da Endülüs tarihi kelimenin tam anlamıyla bir ibret levhasıdır. Bu levhada belli idealler etrafında kenetlendikleri sürece Müslümanların nasıl zirveye tırmandıklarını, buna mukabil siyasi ihtiras ve idealsizliklerin aynı insanları sonunda nasıl tükettiğini çok net çizgilerle görmek mümkün. Kitabın içeriğine baktığımızda karşımıza çıkan isimler ve yazı başlıklarından bazıları ise şöyle. Mustafa Aydın'ın kaleminden Endülüs edebiyatında orijinallik meselesi, Mehmet Özdemir'in kaleminden Endülüs'ün yıkılış süreci üzerine mülahazalar, Süleyman Hayri Bolay'ın kaleminden Endülüs'te gelişen düşünce hayatı ve batıya tesirleri, Selçuk Mülayim'in kaleminden Endülüs sanatı, Beşir Ayvazoğlu'nun kaleminden edebiyatımızda Endülüs ve Profesör Rodrigo de Zayas'tan Cemal Aydın çevirisiyle Endülüs'te yüz binlerce Müslüman katledildi. Sonuç olarak hiçbir devletin ebed müddet olmadığı gibi Endülüs'te iyi veya kötü ortaya koyduklarıyla birlikte tarih sahnesinden ayrıldı. Bizlere düşen Endülüs medeniyetini ve tarihini okuyup oradan çıkarılacak ders ve ibretleri iyi anlayabilmektir. Bu hususta yıllar önce gerçekleştirilen Endülüs'ten İspanya'ya konulu sempozyumun kitaplaştırıldığı bu eserin Endülüs kültür ve medeniyetinin genç nesillerce anlaşılması hususunda faydalı olacağını söyleyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Endülüs'ten İspanya'ya kitabını konuk ettik. Endülüs medeniyetinin oluşum ve yıkılış sürecini aşama aşama, başta tarihi, dini, sosyal, edebi ve kültürel olmak üzere birçok açıdan inceleyen, her biri kendi alanında etkin birçok akademisyen ve yazarı, ortak payda olarak Endülüs medeniyeti konulu bir sempozyum vesilesiyle bir araya getiren bu çalışmayı, okurların ve siz dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında küresel sisteme, uluslararası hukukun çifte standardına ve Gazze'deki insani drama sert tepki gösteren Erdoğan, mazlumların hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirtti. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Tayyip Erdoğan olarak, büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, sesi olmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sempozyumda Hazreti Peygamber'in örnekliği 15 oturum ve 45 tebliğ ile farklı yönlerden ele alınacak. Aniden bastıran sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla artık

0: Bin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 17, İzmir 22, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

İşlerini sağlam ve düzgün yap. Allah yolunda gayret gösteren, inancına uygun yaşamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de amellerini, davranışlarını özensiz, gelişigüzel yapmamaları, işlerini sağlam ve düzgün yapmaya gayret göstermeleridir. Bunu Allah Resulü'nün hayatından bir olayla örneklendirmeye çalışalım. Allah Resulü'nün oğlu İbrahim vefat etmişti. Ashab-ı kiramla birlikte Peygamberimiz oğlunu defnetti. Kabir olarak kazılan yerde bir tuğla yeri boş kalmıştı. Peygamberimiz o boşluğun kapatılmasını istedikten sonra şöyle buyurdu. Kul bir iş yaptığında Allah onun o işi sağlam yapmasını sever, ister. Bu hadis bizlere öyle önemli bir şey söylüyor ki. Şimdi bir an Allah Resulü'nün durumunu düşünün. Oğlu vefat etmiş, kalbi mahzun, üzgün. Ancak o durumdayken bile gözüne bir anda kabirdeki bir çarpıklık ilişiyor ve hemen buna müdahale ediyor, o işin düzgün yapılmasını istiyor. Buradan şu sonuca rahatlıkla ulaşabiliriz. Bir Müslüman bir şey yapacağında elinden geldiği ölçüde o şeyi sağlam, güzel yapması, eksik bırakmaması gerekir. Nitekim büyük Arap şairi Mütenebbi'nin şu güzel sözü de aynı gerçeğin şiirsel bir ifadesi. İnsanların kusurları içinde bir şeyi tam yapma gücüne sahip oldukları halde eksik bırakanların kusuru gibisini görmedim. İnsanlar bir şeyi yaparken kimi zaman ellerinden geleni ortaya koyarlar, kimi zaman da ellerinden daha iyisi geldiği halde daha düşük bir performansla yetinirler. En iyinin sonu yok. Evet, bu doğru. Ancak bu şu anlama geliyor. Bir kimse bir şeyi ne kadar mükemmel yaparsa yapsın, mutlaka onun bir ötesi de vardır. Ancak bu söz, bir şeyi yapma konusunda elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra söylenebilir. Siz kendinizi sıkmaz, zorlamaz da işinize konsantre olmazsanız, o zaman yaptığınız şey en iyi olmaz, hatta iyi bile olmaz. Mütenebbi'nin dile getirdiği husus, hem bireysel hem de toplumsal hayatımız için, hem Allah'la hem de insanlarla ilişkimiz için son derece önemli sonuçlar barındırıyor. Daha iyi bir kul olma imkanımız varken niçin elimizden geleni yapmayız da vaktimizi boşa harcarız? Bir ibadeti daha iyi yapma, Kur'an'ı daha güzel okuma, dinimizi daha iyi öğrenme imkanına sahip olduğumuz halde çoğu zaman vaktimizi bunlara ayırmak yerine başka şeylere harcarız. Böylece ömür sermayemiz boşa gider. İnsanlar arası ilişkilerde de durum böyledir. Bir kimse mesleğini daha iyi icra edebileceği halde bunu yapmadığında hem kendine hem mesleğine hem de insanlara yazık eder. Günümüzde işini tam yapmayan, yarım yamalak yapan insanlardan o kadar çok şikayet ediyoruz ki. Öyleyse bizler bir şey yaparken elimizden geldiği kadarıyla emeğimizi esirgemeyeceğiz. O işi sağlam, düzgün yapacağız. Baştan savma iş yapmayacağız. Hele başkasına

0: Elbette Rabbimiz bir imtihan olarak bazen çalışmayan kimselere de başarı verebilir ya da çalışan, gayret gösteren kimseler de bazen başarısız olabilir. Ancak bu genel kural değil, istisnadır. Geçicidir, arızidir. İstisnalar kaideyi bozmaz. Rabbimiz bir başka ayet grubunda her bir insanın yapacağı davranış sonucunda bazı şeylerin onlara kolaylaştırılacağını şöyle belirtir. Çabalarınız elbette farklı farklıdır. Artık kim cömert davranır, günah işlemekten sakınırsa, bunların güzel karşılığına da inanırsa, biz ona iyilik yollarını kolaylaştırırız. Ama kim cimrilik eder, kendisiyle yetinirse, güzel karşılığı da yalan sayarsa, biz onu zora sokarız. Öyleyse hangi hedefe gittiğini görmek için, şu anda neleri yapmakta ve göze almakta olduğuna bak. Allah'ın seni nereye doğru ulaştıracağını bilmek istiyorsan, şu an nelerle uğraştığına bak. Duamız. Rabbimiz işlerimizi sağlam yapmayı, hem kendisine kullukta, hem de diğer insanlara karşı muamelede emek ve gayretimizi rızasına uygun bir şekilde ortaya koymayı nasip eylesin. Rabbimiz bizleri hayırlı işlerle uğraşan ve hayırlı hedeflere ulaşanlardan eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 12 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 10 Eylül 1442. Tarihte bugün. Dünyada gece ve gündüz süresi eşittir. Ekinoks. Moskova Merkez Camii ibadete açıldı. 2015. Arka sayfa. Günün konusu. Furkan Suresi'nden mesajlar. Furkan Suresi Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi olup Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını hakla batılı ayıran anlamına gelen Furkan kelimesinden almaktadır. Sure, Allah'ın birliğine ve yalnızca O'na ibadet edilmesi gerektiğine sıkça vurgu yapar. Tüm varlığın Allah'a ait olduğu belirtilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ve O'na karşı olan inkarcıların tutumları hakkında bilgi verir. Kıyametin geleceği, o günün dehşeti ve insanların yaptıklarının hesabının sorulacağı, böylelikle insanların eylemlerine dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılır. Kur'an'ın insanlara yol gösterici bir rehber olarak önemine vurgu yapılmakta ve onun ilkeleri doğrultusunda bir yaşam sürülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Surede inkarcıların ve müminlerin karakteristik özellikleri karşılaştırılarak doğru yolda olanların ödüllendirileceği, sapmışlarınsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacakları bildirilir. Ayrıca müminler karşılaştıkları zorluklara karşı sabırlı olmaları konusunda teşvik edilir. Bir hadis. Kur'an'ı gerektiği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Bir kelimeyi doğru söylemek, bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da.

0: spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı?

0: Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularda güne devam ediyoruz.
4: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
5: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
5: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
5: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen...

0: içinde gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
1: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında küresel sisteme, uluslararası hukukun çifte standardına ve Gazze'deki insani drama sert tepki gösteren Erdoğan, mazlumların hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirtti. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Tayyip Erdoğan olarak, büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, sesi olmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sempozyumda Hazreti Peygamber'in örnekliği 15 oturum ve 45 tebliğ ile farklı yönlerden ele alınacak. Aniden bastıran sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 17, İzmir 22, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Artvin'e doğru, Çifte Köprü'ye doğru yola çıkacağız. Orada harikulade bir mekan bizleri beklemekte. Efendim, Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan bitişik iki kemerli bir köprüdür efendim, Çifte Köprü. Köprülerden biri Kamilet Deresi, diğeri ise Soğucak Deresi üzerinde yer alıyor. Köprülerin yapım tarihi tam olarak bilinmiyor efendim, lakin 18. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Köprülerin uzunluğu 35 metre civarında, genişliği ise yaklaşık 3 metre. Enlerinin dar olması nedeniyle de yalnızca yaya geçişine açık durumda. Köprülerin yolları eğimli vaziyette. Karadeniz'in sahip olduğu farklı doğa yapısında bu köprüler birbirinden uzak evlere ulaşmayı, yöreye özgü olan tahıl ambarlarını ve coşkun dereleri geçmeyi kolaylaştırıyor. Köprülerin aynı zamanda Kafkasya'ya asker sevkiyatı amacı ile de kullanıldığı ifade ediliyor efendim. Sevgili dostlar, köprüler Arhavi ilçesi Ortacılar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Arılı köyü ve Küçük köy yol ayrımında birbirlerine neredeyse dik olacak şekilde bir plana sahip. Osmanlı döneminde yaptırılan köprülerin ikisi de tek gözlü. Köprüler birbirini tamamlıyor ve tam daire olma özelliğini taşıyor. Osmanlı döneminde inşa edilen diğerleri gibi Çifte Köprü de yörenin sahip olduğu özgün taş işçiliğinin izlerini barındırıyor. Efendim, kagir şekilde, yani kesme taştan yapılan bu sivri kemerli köprülerin taşları yumurta akı ile örülmüş vaziyette. Geleneksel Karadeniz mimarisini yansıtan köprüler uzun yıllar yağmur, rüzgar ve deprem gibi menfi hallere karşı dayanabilmişler efendim. Ancak korkuluklarının büyük bir kısmının yıkılmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında restore edilmiş. Restorasyon sırasında döşeme ve korkuluk taşları yenilenmiş. Doğa turizmi için ideal bir rota olan Doğu Karadeniz'de bulunan Çifte Köprü'nün ziyaretçi sayısı yapılan restorasyon çalışmasından sonra artmış hamdolsun. Yöredeki Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerinde yer alan köprüler, Mençuna Şelalesi, Dik Yamaç Köyü'nde bulunan Yaşam Müzesi ve yörede geleneksel yaşamın devam ettiği köylere yaya ulaşımı sağlamakta. İlçenin doğal zenginliklerini ortaya çıkarmak, bunlar üzerinde farkındalık oluşturmak, korumak ve yaşatmak adına düzenlenen 2006 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen Mençura Şelalesi Doğa Yürüyüşü bu köprülerden başlıyor. Çifte Köprü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Tarihin Tanıkları Köprüler başlığı ile de Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsünü belirlediği listenin içerisinde hamdolsun yer almışlar. Efendim, bir ecdat hatırası olan ve şu anda bulunmuş olduğu konumu itibariyle de birçok yeri bir araya getiren, gönülleri buluşturan ve çok önemli bir coğrafyaya yüzyıllardır hizmet eden Çifte Köprü'den sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz, namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Gerçek aşk, ölümsüz olan aşk, Allah aşkı, ruhta olsun, gözde olsun, her goncadan daha taze olarak durur. O ölümsüz olan, baki olan Allah aşkını seç ki, o canına can katan mana şerbetini sana lütfetsin, seni yaşatsın. Öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki, bütün peygamberler

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya bir zindandır. Zindanda ne gibi arzu ve dilek bulabilirsin? Dilek, arzu ve mutluluk ancak cennette bulunur. Burası Allah'ın gerdiği, şeytanın sevdiği yerdir. Allah'ın bıraktığını şeytan çok sever.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Palazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir

bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

0: yolumuz var.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
9: Günün duası.
10: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan bir istekte bulunacak kişinin şu duayı yaptıktan sonra ihtiyacını istemesini tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. O yücedir, uludur. O her işi hikmetli olan ve çokça ikram edendir.

0: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi Vüker Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.
1: Gençler soruyor, az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında küresel sisteme, uluslararası hukukun çifte standardına ve Gazze'deki insani drama sert tepki gösteren Erdoğan, mazlumların hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirtti. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Tayyip Erdoğan olarak büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, sesi olmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sempozyumda Hazreti Peygamber'in örnekliği 15 oturum ve 45 tebliğ ile farklı yönlerden ele alınacak. Aniden bastıran sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 17, İzmir 22, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Ulvi Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selman Bey kardeşim, sizleri sormalı.
1: Hamdolsun, size bunca yayındır ilk defa isminizi öne alarak hitap ettim. Tuhaftır, bu mesleğe girince isimler unutulur değil mi hocaların?
2: Evet.
1: Hocam, hocam her yerde hocam.
2: Doğru.
1: Belki evde hanımefendiler hoca efendi, hocam şeklinde hitaplara geçerler. Bazen belki çocuklar yapar. Bu hayatın her yerine nüfus eden, akrabalarda, bayram günlerinde nasıl bir histir? Birkaç cümle tarif eder misiniz bize?
2: Bu ağır bir sorumluluk, peygamber görevi. Ben bunu hep mesleğe, bu göreve başladığım günden itibaren bir hocamın da nasihatiyle adeta güneş arkamda, gölgem önümde, ben ona yetişmeye çalıştıkça o benden hep önde gider.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla hem bilgi açısından hem o bilginin ete kemiğe büründürülmesi, yaşanması, yaşanır hale gelmesi açısından ağır sorumlulukları olan bir şey. Biz her ne kadar bu biz de bir kuluz, insanız, zaaflarımızla, duygularımızla varız desek de toplumun bu görevde olan insanlar için koyduğu bir seviye, onlardan beklediği bir olgunluk var. Dolayısıyla gücümüz nispetinde bu peygamber görevine layık olmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun.
1: Amin, amin cümlemizin hocam. Şöyle bir soruyla başlayacağız bugün. Yüce Allah'ın 99 ismi olduğu kesin midir? Ya da daha az, daha çok olma olasılığı var mı? Denmiş bazen Allah'ın ismi 99'dan fazladır denmekle hareket eden bir soru tahminim. Neler söylersiniz hocam?
2: Eyvallah. Teşekkür ederim arkadaşımıza. Güzel bir soru. Bu bizim de aklımıza bir şekilde takılır bu. 99 ismi olarak geçmek, Esma-ül Hüsna diye bilinmesi. Bu konunun uzmanları bilirler. Yüce Mevla'nın isimlerinin sayısının kaç olduğu konusu gündeme geldiğinde bu konuda ilk akla gelen şey meşhur olan bir hadis-i şeriftir. Sahabe efendilerimizden Ebu Hureyre radıyallahu anh'a kadar ulaşan rivayetlerde iki kısımdan oluşan bir muhtevası, iki kısımdan oluşan bir hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerifi neredeyse 15'e yakın hadis kaynağı almış, eserlerine derc etmişler. Bu iki kısmın birinci bölümünde Yüce Allah'ın 99 yüzden bir eksik ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen cennete girer diye bir müjde var. Allah'ın 99 yüzden bir eksik ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen cennete girer şeklinde. İşte bu ifadenin devamında sadece iki alimin eserinde, Tirmizi ve İbni Mace'nin eserlerinde ikinci kısmı 99 ismi ihtiva eden bir liste eklenmiş. Hadis kitaplarında bu var. Yüce Allah'ın 99 ismi. Diğer 13 tanesinde bu liste yok. Bu ikisinde var sadece. İşte bu tarih boyunca da Esma-ül Hüsna şeklinde 99 isim dilden dile, kulaktan kulağa aktarıla gelmiş. Dikkat edilirse bu 99 isimden 14 tanesi Haşr suresinin son ayetlerinde, yani 22 ile 24. ayetlerinde sıralanır. Hatırlarsanız hem sabah namazı sonrası hem akşam namazı sonrası Haşr suresinin o son ayetleri okunur. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa hu alimul gaybi ve şehade huverrahmanirrahim. Devam eder gider bu ayet. İşte bu ayetlerde 14 tanesi zaten bu ayetlerde var. İbn-i

0: olarak tespitine dönük alimler epeyce mesai harcamışlar. Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edilen hadis-i şerifi esas alan kimi alimlerin bir kısmı Fatiha'dan başlayarak Kur'an-ı Kerim'in sonuna kadar bütün sure ve ayetleri tek tek bu amaçla ele almışlar ve kendi çalışma usulleri, koydukları ilkeler, kriterlerle bir takım sayılara ulaşmışlar. Fakat görüyoruz ki birbirinden habersiz çok farklı sayılara da ulaşmışlar. Mesela bu konuda Zeccaci, Ebu Zeyd el-Ensari, İbnül Vezir gibi isimler eserlerde ortaya koymuşlar Yüce Mevla'nın isimleriyle ilgili. Kimseyi taklit etmeden bizzat kendisinin Allah'ın kitabında tespit ettiği isimlerin 155'e ulaştığını söyler İbn-i Vezir eserinde. 155. Fiillerden çıkarılabilecek isimlerle ve diğer bazı isimlerin bu sayıya dahil olmadığını söyler. Hatta onun eserini tahkik eden ve üzerinde çalışanlar eserde isim olarak zikrettiği sayının 167 olduğunu söylüyor.
1: Allah Allah.
0: Böyle muhtelif rakamlar var. Yüce Allah'ın isimlerinin tespitine yönelik oluşturulan listelerin farklı sayılarda olduğu ve zaman zaman bizzat tespitte bulunanların kendilerinin belirlediği sayıyla bile uyuşmayan rakamlara varmasının farklı nedenler olduğu söylenir uzmanlarca. Nedir o mesela akla gelen, evet. Neden bu farklılıklar oluşuyor? Eş anlamlı kelimeler var biliyorsunuz. Arapça çok zengin bir dil. Eş anlamlı kelimelerin tekrar sayılması mesela.
1: Evet.
0: İzafet ve benzeri bağlantıyla oluşan veya fiil sigasıyla gelen bir kavramdan üretilen isimlerin alınıp alınmaması hususundaki farklı yöntemler ya da tereddütler, hatta bu konuda çalışanların Arap dilindeki kelime yapılarına hakimiyeti ve benzeri nedenlerden bu sayıların farklı olabileceğini, nedenlerin bunlar olabileceğine dair konunun uzmanlarının tespitleri var. Bizi dinleyen kardeşlerimden daha fazla Esma-ül Hüsna ile ilgili bilgi almak isteyenler dilerlerse o muhteşem bir eserimiz var, İslam Ansiklopedisi. Onun Esma-ül Hüsna maddesine müracaat edip orada o zengin bilgilerle buluşabilirler.
1: Eyvallah.
0: Özetle ifade etmek gerekirse Ebu Hureyre Efendimiz'den rivayet edilen Allah'ın 99 yani yüzden bir eksik ismi vardır, bunları ezberleyip benimseyen cennete girer mi halindeki hadis-i şerif ilk dönemden itibaren Müslümanların bu konuya özel ilgi duymalarına ve küçük yaşlardan itibaren Yüce Allah'ın bu isimlerini ezberleme ve hemen her gün tekrar etme yönünde önemli bir teşvik olduğunu söylemek mümkün. Söz buraya gelmişken bizim programımızın formatı gereği de şunu ilave edelim izninizle.
1: Buyurun, buyurun.
0: Yüce Allah'ın isimlerini okuyalım, hı-hı, ezberleyelim, hı-hı, ama ne olur gücümüz nispetinde her bir isimle uzun uzun tefekkür edelim ya, anlamını, onun manasına girelim.
1: Evet.
0: Çünkü Yüce Allah'ı biz göremeyiz, doğrudan bilemeyiz, onu isimleriyle tanırız.
1: Tabii.
0: Sıfatlarıyla tanırız. Bu anlamda harcayacağımız zaman, dökeceğimiz alın teri ve akıl teri bizi Rabbimizi sevmeye ve onun emir ve yasaklarına o nispette sadık olmaya götürecektir inşallah.
1: İnşallah.
0: Cenab-ı Hak yardımcımız olsun.
1: Amin. Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Gençler soruyor. Gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, ey ashabım, ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Hepiniz benim cüzlerimsiniz. Neden cüz'ü külden ayırıyorsunuz? Bir cüz külden ayrılınca hiçbir işe yaramaz. Bir uzuv bedenden kesilince murdar olmaz mı? Külden ayrılan cüz tekrar kül ile birleşmedikçe ölü kalır. Candan haberi olmaz. Külden ayrılan cüz hareket etse bile bu hal onun diriliğini göstermez. Çünkü yeni kesilmiş bir uzuv da kımıldar, oynar. Cüz külden ayrılınca bir tarafa gider, gayip olur. Fakat kül onun ayrılmasıyla noksan olmaz.

Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.

0: biz de sizi dinliyoruz. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. Hicri takvime göre 12 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 10 Eylül 1442. Tarihte bugün. Dünyada gece ve gündüz süresi eşittir. Ekinoks. Moskova Merkez Camii ibadete açıldı. 2015.

0: Arka sayfa. Günün konusu. Furkan suresinden mesajlar. Furkan suresi Kur'an-ı Kerim'in 25. suresi olup Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını hakla batılı ayıran anlamına gelen Furkan kelimesinden almaktadır. Sure Allah'ın birliğine ve yalnızca ona ibadet edilmesi gerektiğine sıkça vurgu yapar. Tüm varlığın Allah'a ait olduğu belirtilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği ve ona karşı olan inkarcıların tutumları hakkında bilgi verir. Kıyametin geleceği, o günün dehşeti ve insanların yaptıklarının hesabının sorulacağı, böylelikle insanların eylemlerine dikkat etmeleri gerektiği hatırlatılır. Kur'an'ın insanlara yol gösterici bir rehber olarak önemine vurgu yapılmakta ve onun ilkeleri doğrultusunda bir yaşam sürülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Surede inkarcıların ve müminlerin karakteristik özellikleri karşılaştırılarak doğru yolda olanların ödüllendirileceği, sapmışlarınsa sonuçlarına katlanmak zorunda kalacakları bildirilir. Ayrıca müminler karşılaştıkları zorluklara karşı sabırlı olmaları konusunda teşvik edilir. Bir hadis. Kur'an'ı gerektiği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Beyler, işi işin ehli, becerikli, doğru ve dürüst olan kimseye vermelidir. Eğer işi ehil olmayan birisine verirlerse, kendilerinin ehliyetsiz olduğu meydana çıkar.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine hitap etti. Konuşmasında küresel sisteme, uluslararası hukukun çifte standardına ve Gazze'deki insani drama sert tepki gösteren Erdoğan, mazlumların hakkını savunmayı sürdüreceklerini belirtti. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Tayyip Erdoğan olarak, büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların hakkını savunmaya, sesi olmaya devam edeceğim ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülke liderlerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İran konulu toplantıda, İran'la krizin 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra sona ereceğini düşündüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından doğumunun 1500. yılında alemlere rahmet Hazreti Muhammed temalı Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Sempozyumda Hazreti Peygamber'in örnekliği 15 oturum ve 45 tebliğ ile farklı yönlerden ele alınacak. Aniden bastıran sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak trafiği olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 23, İstanbul 17, İzmir 22, Antalya 28, Eskişehir 19, Trabzon ve Erzurum 26, Gaziantep 31 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs ve Lefkoşa 29, Girne 28, Saraybosna 12, Gümülcine 21 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken,

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek

kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandı. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşkta.

Dünyadan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Biz de sizi dinliyoruz. Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen 3 kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi!

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Sabır kuşu bütün kuşlardan daha hayırlı uçar. Cenab-ı Hak yüz binlerce faydalı deva yarattı. Fakat insanoğlu sabır gibi faydalı bir deva görmedi. Ama dikkatli ol. Kolay bir iş senin sabırsızlığın yüzünden zorlaşabilir. Merak ettiğin

arzu ettiğin şeyi çok sormadıkça, düşünmedikçe o şey sana daha çabuk ulaşır. Ey aziz dost, iyi bil ki sabır acıdır fakat meyvesi tatlı. Sabır her yerde insana sığınak olur. Her gamı, her kederi giderir. Sabret. Zira sabırla güçlük kalkar ve sabır ferahlığın anahtarı oluverir. Sabır Hakk'ın adıyla beraber geçiyor. Vel Asr suresinin sonunu oku da gör. Cenab-ı Hak yüz binlerce kimya yarattı ama sabır kimyasına benzer var mı?

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bu dünya bir zindandır. Zindanda ne gibi arzu ve dilek bulabilirsin? Dilek, arzu ve mutluluk ancak cennette bulunur. Burası Allah'ın gerdiği, şeytanın sevdiği yer.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed

nuru hak bizzat. Muhammed sahibül ayat, Muhammed ehli bürhandır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebu'l-Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey kutluluk bulan kişi! Kutluluğun devamlı olmasını dilersen sürekli iyilik et. Sana devlet yöneticiliği gibi ulu bir adam olmak nasip olduğunda, bu kutluluğun hayatın boyunca devamını dilersen, büyüklenme, kendini küçük say, mütevazı ol.

Nehyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin mel'un kalem namı.

etmişiz. Gelmişiz dünyaya milliyetine bir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız tasinesinden zulmetin.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken...

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken, yakında Diyanet Radyo'da.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

bir hatırlatma bu zamanı. Ki yüreği vahiy, eziyette duası sabır, zaferinde secde ve gözyaşı olan, yüreklere yürüyüp yüreklere çağlayan, ondan, onlardan, o eskimez çağlardan.

0: Radyo, Diyanet Radyo.
1: Günün Duası.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan bir istekte bulunacak kişinin şu duayı yaptıktan sonra ihtiyacını istemesini tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. O yücedir, uludur. O her işi hikmetli olan ve çokça ikram edendir.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da

Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Günün Duası.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan bir istekte bulunacak kişinin şu duayı yaptıktan sonra ihtiyacını istemesini tavsiye etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece O vardır. O'nun ortağı yoktur. O yücedir, uludur. O her işi hikmetli olan ve çokça ikram edendir.
0: Ayetlerin hikmetleri az sonra.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Diyanet radyolarımızın çok değerli dinleyicileri, bugün sizlerle En'am suresi 116. ayeti kerimesini anlamaya, bu ayetin hikmetlerini kavramaya çalışacağız. Cenab-ı Hak En'am suresinin 116. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ Sadakallahu l-Azim. Rabbimiz buyuruyor ki وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ Şayet sen yeryüzünde bulunanların çoğuna uyacak olursan يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Seni Allah'ın yolundan saptırırlar. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ Onlar zandan başka bir şeye tabi olmaz. وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُسُونَ Ve onlar yalandan başka söz de söylemezler. Aziz kardeşlerim, bu ayet kısa gibi görünür fakat bir insanın hayat pusulasını belirleyecek kadar büyük bir mesaj içerir. Çünkü çoğunluğun ne dediği çoğu zaman hakikatin kendisi değildir. Çoğunluk ne yaşıyorsa o doğru olmak zorunda değildir. Kalabalık olmak, haklı olmak anlamına gelmez. Bugün şöyle bir hayatımıza bakalım. Herkes böyle yapıyor. Bu cümleyi çok duyuyoruz değil mi? Herkes böyle giyiniyor. Aman canım, herkes aynı şeyi söylüyor. Herkes böyle konuşuyor. Herkes böyle düşünüyor. Herkes böyle kazanıyor, böyle harcıyor, böyle yaşıyor vesaire vesaire. Ve insan çoğu zaman kalabalığın rüzgarına kapılıp gidiyor. Ama Kur'an diyor ki وَاِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Eğer çoğunluğa uyarsan seni haktan uzaklaştırırlar. Seni Allah'tan uzaklaştırırlar. Hakikatten saptırırlar. Çünkü çoğunluk hakikati aradığı için değil, kolay olanı seçtiği için çoğunluktur. Ayette geçen zan kelimesi çok önemlidir aziz kardeşlerim. Zan, delilsiz kanaat demektir. İçi boş fikir demektir. Temeli olmayan iddia demektir. Sadece böyle sanıyoruz demektir. İşte insanlık çoğu zaman zan ile hareket eder. Bir şey doğrudur sanır ama değildir. Bir davranış normaldir sanır ama aslında yanlıştır. Bir yaşam tarzı özgürlük zannedilir ama aslında esarettir. Kur'an'ın uyarısı burada çok berrak. Zan üzerine kurulan hayat, yalan üzerine kurulmuş hayattır. Aziz kardeşlerim, bu ayet bize çok önemli üç şey öğretiyor. Bir, doğru hakikat sayıyla ölçülmez. Birinci öğretisi budur. Doğru sayıyla ölçülmez. Hakikat çoğunluğun kararı değildir. Ya hakikat gerçek Allah'ın gösterdiğidir. Doğru yol, hakiki yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Doğru söz Allah'ın söylediği, Resulünün söylediği sözdür. İkincisi, kalabalığın gittiği her yol doğru değildir. İnsanlar genelde kolay olana koşar. Hakikat ise emek ister, çaba ister,
sabır ister ve bir duruş ister. Üçüncüsü, Müslüman yönünü kalabalıklardan değil Kur'an'dan alarak belirler. Müslümanın yolunu, yönünü Kur'an belirleyip tayin etmiştir. Şu halde iman bir karakter işidir. İman bir şahsiyet, bir kişilik ister. İman bir duruş ve bir

0: taharet ister. Herkesin gittiği yoldan gitmek kolaydır. Asıl güç, doğru olan, saygın olan, aziz olan duruşu korumaktır. Düşünün, Kur'an-ı Kerim'de kıssaları anlatılan peygamberlere bakın. Nuh Aleyhisselam'a çok az insan iman etti. İbrahim Aleyhisselam tek başına bir ümmetti. Musa Aleyhisselam Mısır'da yalnızdı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de iken sadece bir avuç mümine sahipti. Ama Hak onların yanındaydı. Çünkü Hak hiçbir zaman sayıyla ölçülmedi. Allah'ın nazarında kıymet, değer, saygınlık çoğunlukta değildir aziz kardeşlerim. Ama değer, saygınlık, kıymet hak üzere sebat edenlerin kalbindedir, yönelişindedir, kabullenişindedir. Bugün bir mümin olarak bizi zorlayan şeylerden birisi şudur. İnsanlar ne der? Bu cümle bizi çok yönlendirir. Bazen susturur, bazen korkutur, bazen eğip büker. Ama asıl mesele ve asıl soru şudur. Allah ne der? Bu cümle, bu soru ve bu soruya verilen cevap insanı toplar toparlar. İnsanı netleştirir. İnsanın duruşunu sağlamlaştırır. Kalbin pusulası da budur. Değerli kardeşlerim, ayeti bir cümleyle özetlemek istersek, hakikat Allah'ın söylediğidir. Gerçek yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Biz müminler, inananlar kalabalıklara uymaz, kalabalığı takip etmez. İnananlar hakkı takip eder. Hakkın sözünü takip eder. İsterse tüm dünya tersine dönsün. Çünkü iman yönünü çoğunluktan değil, yaratandan alan insanın ismidir. Cenab-ı Hak bizleri hakikati hak olarak gören ve ona uyan kullarından eylesin. Batılı batıl olarak gören ve batıldan uzak duran kullarından olmayı bizlere nasip etsin. Kalbimizi Kur'an'ın belirliği istikametle yoluna yönlendirsin. Allahümme erinel hakka hakka varzukne tibaa ve erinel batile batilen varzukne ctinabe. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Ayetlerin hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahrem-i irfan, Muhammed dost-ı canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Çalışmak, Hakk'ın sana lütfettiği güce, cüz'i irade nimetine bir şükürdür. Ey Hak talibi, çalışarak onun verdiği cüz'i irade gücüne şükretmen, senin manevi gücünü, kuvvetini artırır. Eğer tevekkül edeceksen, çalışarak, uğraşarak tevekkül et. Çalışmak da haktır, dert de hak, deva da hak. Çalışıp çabalamak, kaza ve kadere karşı gelmek, onunla savaşa girişmek değildir. Çünkü bizi çalışıp çabalamaya zorlayan da kaderimizdir. Bir iki gün olsun şu fani hayatta boş durma. Çalış, çabala, iyi işler yap.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Sevap Dünyanın Radyo İstanbul'dan herkese hayırlı akşamlar. Seyreyle güzel, Kudret-i Mevla neler eyler eserini şu an Diyanet Radyo dinleyenleri ve çalışanlar için çalmaz rica ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı akşamlar.

Eskişehir'den çok selamlar. Radyo Diyanet dinleyicileri, Eşref Ziya'dan Hasret Gülleri eserini kıymetli eşim ve oğlum Berk için istiyorum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar Diyanet Radyo çalışanları. Huzurunda bel bağladığım ilahisini sizlere, tüm Diyanet çalışanlarına ve Türkiye'deki sevdiklerime armağan ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Almanya'dan selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum.

Hayırlı, bereketli akşamlar diliyorum. Ankara'dan selamlıyorum sizleri. Fatih Koca'dan, Gül Yüzünü Rüyamızda Görelim Ya Resulallah eserini Diyanet Radyo çalışanlarına ve radyoları başında nabzı Diyanet Radyo'yla atan tüm dinleyicilere armağan ediyorum.

Merhaba Diyanet Radyo. Ben Kahramanmaraş'tan Ökkeş Koskoca. Esubuhun Beda ilahisini çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar.

0: Selamun aleyküm. Ben Kayseri'den Muhammed Taha Bayrak. Halil Necipoğlu'ndan karanfil istiyorum. İyi akşamlar.
1: Karanfiller tütsün.

Kafama takılanlar az sonra. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

0: Kıymetli hocam, kafama takılan soru, kader özgürlüğümüzü elimizden mi alıyor? İnsana tercih hakkı tanımıyor mu? İrademizi özgürce kullanmamızın önünde kader bir engel midir?
1: Eyvah eyvah, neymiş bu kader? Kadere bu kadar yüklenince kaderin kaderi ne zormuş diyesim geldi. Kader sanki bütün olumsuzlukların, belaların, musibetlerin, başarısızlıkların, hataların ve suçların içine doldurulduğu bir sepet ya da rahatlamak için yumruk atılan bir kum torbası. At, kurtul veya vur rahatla modunda bir muameleye tabi tutuluyor. Şunu kabul edelim ki, kader hakkındaki bilgilerimizin çoğu kulaktan dolma ve ortalık söylentisi düzeyinde. Bu durumda da insanlar suçlu olarak hep onu görüyorlar.
0: Peki gerçekte nedir kader?
1: Kader, Yüce Allah'ın evrende olan ve olacak olan bütün olayları bilmesi ve takdir etmesidir. İnsan, evrenin bir unsuru olduğuna göre bu takdir onun için de geçerlidir. Bu anlamıyla kader bilgisi Allah katında saklıdır. Ondan başka hiç kimse bunu bilemez. Allah'ın bilgisi de insanın davranışına etki etmez. Bunun anlamı, insanlar kararlarını kendi düşünce ve değerlendirmelerine göre alırlar. İnsanın düşüncesine ve tercihlerine dışarıdan etki, ancak kendi akıl ve irade süzgecinden geçerek gerçekleşir. Bu yüzden öte dünyada kendisini kınayan cehennem sakinlerine, şeytan, beni değil, asıl kendinizi kınayın diyecektir. Çünkü onun saptırıcı vesvesesine kanan ve o doğrultuda davranan bizzat kişinin kendisidir. Dolayısıyla esas sorumlu ve suçlu da kişinin kendisi olmaktadır.
0: Yüce Allah'ın takdirinin bunda etkisi yok mudur?
1: İmam-ı Azam Ebu Hanife, Yüce Allah'ın kaderi bilmesi ve yazması, hüküm vermek değil, olay ve olguyu tasvir etmektir demiştir. Bunun anlamı, zaman ve mekan sınırı olmayan Yüce Allah, bizim gelecekte yapıp edeceklerimizi bilir, takdir eder ve kayıt oluşturur. Bunların irademize bir etkisi yoktur. Şayet hüküm vermiş olsaydı, onun hükmü mutlaka gerçekleşirdi ve bizler özgür değil, zorunluluk altında olurduk.
0: Biliyorsa neden müdahale edip kötülükleri durdurmuyor?
1: Eğer müdahale etseydi, iradeden, özgürlükten ve tercihten bahsedemezdik. Böyle bir şey istemek, maç sırasında oyunculara veya sınav esnasında öğrencilere müdahale edilmesini istemek gibidir. Oynanan maçlarda ve sınavlarında müdahale edilip, bütün hatalar ortadan kaldırılmış olsa, galip ile mağlubu, başarılıyla başarısızı ayırmak mümkün olmaz. Böyle bir maç veya sınav, adil bir yarış olmaktan çıkar, hatta bunlara sınav veya maç bile denilmez.
0: Demek ki kader, özgürlüğe engel veya başarısızlığa mazeret olarak gösterilemez.
1: Tam da öyle. Çünkü Allah tarafından insanın fiillerinin yaratılması, kulun özgür iradesiyle yaptığı tercihe göre gerçekleşir. Fiilin bu şekilde, yani kulun özgür seçimine bağlı olarak gerçekleşmesi, Allah'ın adaleti ve hikmeti gereğidir.

0: Allah'ın olayları ezelde bilip takdir etmesi anlamındaki kader, insanı bir davranışta bulunmaya zorlamaz. Dinde zorlama yoktur ilkesi de bunu ifade eder. Yüce Allah'ın insanın fiilini takdir etmesi ve yaratması, bu fiillerin gerçekleşme ortamı olan zaman ve mekanı yaratması gibidir. Zaman ve mekan, insanı bir söz söyleme ve eylem yapmaya zorlamaz. Ama insan belli bir zaman ve mekan içinde bütün işlerini ve eylemlerini gerçekleştirir. Öyleyse zaman ve mekan gibi insan için zorlayıcı bir etken olmayan, kaza ve kaderin özgürlüğe engel veya yanlışa mazeret olarak ileri sürülmesinin bir gerçekliği yoktur. Çünkü fiile karar verip işlediği anda kader gibi zorlayıcı bir etken tasavvuru kişinin zihninde bulunmamaktadır. Bu yüzden kişi işlediği fiili özgür iradesiyle kararlaştırmakta ve kendisine verilen güçle gerçekleştirmektedir. Nitekim hem kendisi hem de çevresi işlediği fiili kişinin kendisine bağlamakta, iyilik yaparsa ödüllendirileceğini, kötülük yaparsa cezaya çarptırılacağını bilmektedir.
1: Öyleyse kader neden sorun ediliyor?
0: Dikkat ederseniz kaderi sorun olarak görenler genelde henüz vicdanını yitirmemiş suçlular, haksızlığa veya zulme uğramış mağdurlar ile başarısızlıklarına ve yanlışlarına bahane arayanlardır. Suçlular vicdanlarını rahatlatmak, başarısızlar gerekçe bulmak, yanlış yapanlar bahane göstermek, mağdurlar ise teselli için kaderi gündeme getirirler veya suçlarlar. Burada belki en masum olanlar mağdurlardır. Çünkü onlar kendi kararlarının değil, başkalarının kararlarının mağdurlarıdırlar. Nitekim hali vakti yerinde olanlar, huzurlu hayat yaşayanlar, derdi tasası bulunmayanlar, başarılı bir hayat sürenler, kaderi hiç gündeme getirmezler. Hatta her yaptıklarını kendi işleri ve ürünleri olarak görürler. Bir de vicdanını yitirmiş azılı suçlular vardır. Bunların da aklına kader gelmez. Çünkü vicdan sızısı, dert kaygısı ve empati duygusu onlarda kaybolmuştur. Yaptım gene yaparım havalarındadırlar. Onlar ancak cehennem zebanileri yakalarına yapışınca durumu kavrarlar ama iş işten geçmiş olur.
1: İyi de hocam, gençler kaderi özgürlüklerine engel ve sorun olarak görüyorlar.
0: Sadece özgürlükten bakmak tek yönlü olur. Halbuki meseleye çift yönlü bakmak lazım. Çünkü insan özgür olduğu kadar sorumluluk sahibi bir varlıktır. İnsanı sadece özgürlük üzerinden konuşmak, onu yarım anlamak, dünyayı ve hayatı tek düze anlamlandırmak demektir. Kader inancı, bu iki yönü birlikte dikkate alan, hem insanın özgürlüğünü hem de sınırlarını ve sorumluluklarını hatırlatan bir ilkeler bütünüdür. İnsan kader inancı doğrultusunda yaşadığında hem kendisini tam olarak tanımış hem de hayatı ve dünyayı bütün yönleriyle kavrama imkanına kavuşmuş olur.
1: Mesele kişinin kendisini tanımasına mı bağlı?
0: Tam da öyle. Çünkü bizim biyolojik ve psikolojik gücümüzün sınırlı olduğu bir gerçek. Tercihte bulunurken veya karar alırken bu sınıra dikkat etmemiz gerekir. Aksi takdirde hayal kurmuş oluruz, arzulanan sonuç gerçekleşmeyince de hayal kırıklığına uğrarız. Karar alırken sadece kendimizi değil, çevremizi de hesaba katmak zorundayız. Çünkü bizler toplumsal bir varlık olmanın yanında canlı ve cansız büyük bir çevreyle iç içe yaşamaktayız. Başarılı olmak bireysel sağlıktan, çevrenin doğallığından ve toplumun huzurundan geçer. Bu başarı toplum bireylerinin tamamının çaba ve çalışmasıyla gerçekleşir. Tek çiçekle bahar olmaz atasözü bu gerçeği anlatır. Ancak böylesi bir zorluğu aşmak için dışarıdan destek alınabilir. En doğru ve en sağlam destek Yüce Allah'ın peygamberler aracılığıyla bildirdiği ilahi bildirimlerdir. Her bir fert, Yüce Allah'ın bahşettiği akıl ve iradeyi doğru kullanır, verilen ilahi desteği dikkate alırsa, yaşayışında tutarlı, doğayla uyumlu, toplum içinde huzurlu bir hayatı yakalar.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Hüsnü Hal. Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan. Kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Artvin'e doğru, Çifte Köprü'ye doğru yola çıkacağız. Orada harikulade bir mekan bizleri beklemekte. Efendim, Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan bitişik iki kemerli bir köprüdür efendim, Çifte Köprü. Köprülerden biri Kamilet Deresi, diğeri ise Soğucak Deresi üzerinde yer alıyor. Köprülerin yapım tarihi tam olarak bilinmiyor efendim. Lakin 18. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Köprülerin uzunluğu 35 metre civarında, genişliği ise yaklaşık 3 metre. Enlerinin dar olması nedeniyle de yalnızca yaya geçişine açık durumda. Köprülerin yolları eğimli vaziyette. Karadeniz'in sahip olduğu farklı doğa yapısında bu köprüler birbirinden uzak evlere ulaşmayı, yöreye özgü olan tahıl ambarlarını ve coşkun dereleri geçmeyi kolaylaştırıyor. Köprülerin aynı zamanda Kafkasya'ya asker sevkiyatı amacı ile de kullanıldığı ifade ediliyor efendim. Sevgili dostlar, köprüler Arhavi ilçesi Ortacılar köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Arılı köyü ve Küçük köy yol ayrımında birbirlerine neredeyse dik olacak şekilde bir plana sahip. Osmanlı döneminde yaptırılan köprülerin ikisi de tek gözlü. Köprüler birbirini tamamlıyor ve tam daire olma özelliğini taşıyor. Osmanlı döneminde inşa edilen diğerleri gibi Çifte Köprü de yörenin sahip olduğu özgün taş işçiliğinin izlerini barındırıyor. Efendim, kagir şekilde yani kesme taştan yapılan bu sivri kemerli köprülerin taşları yumurta akı ile örülmüş vaziyette. Geleneksel Karadeniz mimarisini yansıtan köprüler uzun yıllar yağmur, rüzgar ve deprem gibi menfi hallere karşı dayanabilmişler efendim. Ancak korkuluklarının büyük bir kısmının yıkılmasının ardından Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2003 yılında restore edilmiş. Restorasyon sırasında döşeme ve korkuluk taşları yenilenmiş. Doğa turizmi için ideal bir rota olan Doğu Karadeniz'de bulunan Çifte Köprü'nün ziyaretçi sayısı yapılan restorasyon çalışmasından sonra artmış hamdolsun. Yöredeki Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerinde yer alan köprüler, Mençuna Şelalesi, Dik Yamaç Köyü'nde bulunan Yaşam Müzesi ve yörede geleneksel yaşamın devam ettiği köylere yaya ulaşımı sağlamakta. İlçenin doğal zenginliklerini ortaya çıkarmak, bunlar üzerinde farkındalık oluşturmak, korumak ve yaşatmak adına düzenlenen 2006 yılından itibaren her yıl gerçekleştirilen Mençura Şelalesi Doğa Yürüyüşü bu köprülerden başlıyor. Çifte Köprü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Tarihin Tanıkları Köprüler başlığı ile de Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsünü belirlediği listenin içerisinde hamdolsun yer almışlar. Efendim, bir ecdat hatırası olan ve şu anda bulunmuş olduğu konumu itibariyle de birçok yeri bir araya getiren, gönülleri buluşturan ve çok önemli bir coğrafyaya yüzyıllardır hizmet eden Çifte Köprü'den sizleri Cenab-ı Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Ve İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi, Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-ı zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

Seni korkutacak geçtiğin yollar. Arkandan gelecek yapayak sesin. Sarıp vücudunu belirsiz kollar. Enseni yakacak ateş nefesin. Göğsümden havaya kattığım zehir solduracak bir gün gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son gün. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği demler beni an. De ki, odur sarsan pencereleri, de ki rüzgar değil, odur haydar.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed oğlu sultandır. Semavi kainat üzre Muhammed şems-i tabandır. Muhammed seyyid-ü saadat, Muhammed nur-u hak bizzat. Muhammed sahibül ayat, Muhammed ehli bürhandır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed canlara candır. Muhammed'le bilinir hak, Muhammed'le bulunur hak. Muhammed'le görünür hak, Muhammed yar-ı yezdandır. Muhammed aşık-u maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk. Muhammed bâis-i mahluk, Muhammed kutb-ı eyvandır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed şafii mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar envar, Muhammed'le durur bazar. Muhammed'le sevilir yar, Muhammed aynel ayandır. Muhammed mürşid-i ekber, Muhammed ulu peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed şahı şahandır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed nasır-u mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvandır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke hakandır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. İnsanın Yüce Rabbimizle bağını, irtibatını kuran, sağlayan özel ibadetler vardır. Bunların başında kuşkusuz dua gelir. Dua, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle ibadetin özü, yerin göğün anahtarıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bizleri kullarını dua etmeye davet ediyor. Bu eylemi, bu ibadeti nasıl yapacağımızı, nasıl gerçekleştireceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini farklı ayeti kerimeleriyle bize bildiriyor. Ve yine yüce kitabımızda dua örnekleriyle karşılaşıyoruz. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmasını istediği dualara Kur'an-ı Kerim'de yer verildiği gibi aynı zamanda farklı peygamberlerin yapmış oldukları duaları yine yüce kitabımızda görüyoruz. İşte bu programımızda Kur'an-ı Kerim'de dua kavramına, duanın önemine, nasıl dua etmemiz gerektiğine ve yüce kitabımızda yer alan dua örneklerine yer vermeye çalışacağız. Kıymetli kardeşlerim, duanın bir ibadet olduğunu, Rabbimizin bizi dua etmeye davet ettiğini ifade etmiştim. Bugün A'raf suresinin 55. ayeti kerimesine beraberce bakmış olalım. Rabbimiz buyuruyor ki, اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki o Allah haddi aşanları sevmez. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman her şeyden önce insan olarak, kul olarak duaya davet edilişimizi görüyoruz. Çünkü dua kulun acziyetini, zayıflığını, güçsüzlüğünü haliyle kabul ederek ortaya koyma eylemidir. Bu sebeple Cenab-ı Allah kendisiyle bağ, irtibat kurma, kendisiyle olan münasebetini artırma ve oluşturmak için kullarını dua etmeye davet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duanın önemine dikkatimizi çekmek adına dua ibadetin özüdür buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, hayatın akışı içerisinde farklı sınavlardan, farklı imtihanlardan, farklı sıkıntılardan geçebiliriz. Bunlarla karşılaştığımız zaman, zaman zaman Rabbimizin nerede, yardımının nerede olduğunu da düşünüp dile getiririz. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bizlere şu bilgiyi veriyor. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Cenab-ı Allah buyuruyor ki, kullarım sana beni sorarlar. Nerede olduğumu sorarlar. Yardımımın, nusretimin nerede olduğunu sorarlar. Onlara de ki, ben onların çok yakınındayım. Öyle ki, dua edenin duasını anında işitir ve karşılık veririm. Kıymetli kardeşlerim, ne mutlu bizlere ki bizim fısıltımızı bile işitecek ve her an yalvarış ve yakarışımıza karşılık verecek rahmet ve merhamet sahibi bir Rabbin kuluyuz. Ve Cenab-ı Allah bu yalvarış ve yakarışlarımıza her an karşılık vereceği müjdesini bizlere bildiriyor. İbadetlerin kabulü, eylemi içinde dua ettiklerini görüyoruz peygamberlerin. Kabe-i Muazzama'yı oğlu Hazreti İsmail ile beraber inşa ettikten sonra şu duada bulunurlar. Rabbena takabbel minne. Rabbimiz bunu bizden kabul eyle. Bundan dolayıdır ki biz hep ibadetlerin ardından birbirimize Allah kabul eylesin temennisinde bulunuruz. İbrahim'i bir sünnettir bu bir anlamda. Kıymetli kardeşlerim, A'raf suresindeki ayeti kerimeye baktığımızda bir yakarış haliyle yaşamayı ve kendi içimizden gizlice halimizi Rabbimize arz etmeye davet edildiğimizi de çok net bir şekilde görüyoruz. Ve ayeti kerimenin sonundaki şu uyarı ifadesi de yine bizim dikkatimizi çekiyor. Allah haddi aşanları sevmez. Dua etmemek haddi aşma eylemidir. Cenab-ı Allah'a muhtaç olmadığını, onun yardımına sığınmaya muhtaç olmadığını insanın bir anlamda haliyle ortaya koyma şeklidir. Halbuki dua imani bir eylem, kulun kulluğunu kabul etmesinin en büyük göstergesidir. Ona sığınması, ona irtica etmesi, ona yönelmesi ve sıkıntısının giderilmesini sadece ondan talep etmesidir. Bu sebeple Cenab-ı Mevla duadan müstani olmayı, yüz çevirmeyi, uzaklaşmayı haddi aşmak olarak dile getiriyor. Bizler ağzı dualı, hali dualı, her tavrında Rabbine müracaat etmeyi bir prensip olarak ortaya koyan büyük bir milletin, necip bir geçmişin evlatlarıyız. Cenab-ı Allah duayı hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getiren büyüklerimizden razı olsun, geçmişlerimize rahmet olsun, dualarımız kabul olsun efendim.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, ey ashabım, ben size bir babadan daha şefkatli ve merhametliyim. Hepiniz benim cüzlerimsiniz. Neden cüz'ü külden ayırıyorsunuz? Bir cüz külden ayrılınca hiçbir işe yaramaz. Bir uzuv bedenden kesilince murdar olmaz mı? Külden ayrılan cüz tekrar kül ile birleşmedikçe ölü kalır. Candan haberi olmaz. Külden ayrılan cüz hareket etse bile bu hal onun diriliğini göstermez. Çünkü yeni kesilmiş bir uzuv da kımıldar, oynar. Cüz külden ayrılınca bir tarafa gider, gayip olur. Fakat kül onun ayrılmasıyla noksan olmaz.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasında yerini alan kolektif bir eser, Endülüs'ten İspanya'ya. Endülüs tarihi ve medeniyeti, Müslüman Arapların Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek İber Yarımadası'na ayak basmasıyla başlar. Burada kurulan devlet ve devletler, zaman içinde yüksek bir medeni seviyeye erişmiş ve Avrupa'yla Doğu'nun bilim merkezi olmuştur. Endülüs'te oluşturulan kültürün bazı kısımları, Orta Çağ'ın sonlarına doğru Avrupa'ya aktarılmış ve Avrupa'daki kalkınma ve gelişmenin ana köklerinden biri haline gelmiştir. Endülüs'ün önemi aslında siyasi alanda değil, bilim alanında saklıdır. Özellikle 2. Endülüs halifesi olan 2. Hakem döneminde ilim ve sanat alanında muazzam gelişmeler yaşanır. Kendisi de bir bilim insanı olan 2. Hakem, eğitimcilere ve bilim adamlarına o kadar cömert davranır ki, nihayetinde başkentte 27 ücretsiz okul kurulmasını sağlar. Mısır'daki El-Ezher ve Bağdat'taki Nizamiye medreselerinin batıdaki muadili olacak olan Asya, Afrika ve

ve Avrupa'nın her yerinden, her dinden kimselerin geleceği Kurtuba Medresesini kurar. Endülüs'ün eğitim alanında Avrupa'ya katkıları söz konusu olduğunda, bahsedilmesi gereken konuların başında kütüphaneler ve yapılan çeviri faaliyetleri de gelir. Entelektüel yaşamının zirvesindeyken Kurtuba'da 70 kütüphane bulunmaktaydı. Endülüs, yaşadığı bütün siyasi badirelere rağmen hoşgörüyü, müsamahayı, ilmi çalışmaları, sanatı, mimariyi ve tarımı hep korumuş ve himaye etmişti. Siyasi olarak yönetimi devralanlar bu kültürel yapıyı da değiştiremedi. Endülüs medeniyeti bir hoşgörü medeniyetiydi. Bu medeniyette hakim unsur İslam ve Müslümanlardır. Fakat Hristiyanlar, Yahudiler ve Mecusilerin de ortak hoşgörüde buluştukları bir medeniyet. Bu yüzden ortak vatan düsturu da her dönemde hep korunur. Endülüs medeniyeti yıkılana dek tarih boyu bütün dünyayı kendisine hayran bırakmayı başarabilen ilim, kültür ve sanat medeniyetidir. Bu hakikati Fransız fizikçi Pierre Curie şu ifadelerle dile getirir. Müslüman Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Şayet yakılan 1 milyon kitabın yarısı kalsaydı uzayda, galaksiler arasında geziyor olacaktık. Fakat gelin görün ki bütün güzellikler ila nihaye sürdürülemiyor. Endülüs de böyle oldu. Herkesin rüyasını süsleyen Endülüs'ün siyaseten çalkantılı süreçlere rağmen 8 asır boyu süren bütün kültürel ve estetik güzellikleri de son buldu. Endülüs'ün tarihi, edebi ve kültürel yapısını, ihtişamlı bir medeniyetin oluşum ve yıkılış dönemlerini, Endülüs'ten İspanya'ya giden tarihi süreci farklı bakış açılarından değerlendiren eserimiz, Endülüs'ten İspanya'ya kitabı, Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıktı ve raflardaki yerini aldı. Eserin takdim kısmını kaleme alan Süleyman Hayri Bolay, Endülüs hakkında okurlara şunları söylüyor. Biraz yakından bakıldığında görülecektir ki Endülüs, Müslümanım diyen herkes için şevk ve ibret kaynağıdır. Şevk kaynağıdır çünkü miladi 711 senesinde İspanya'yı fetheden bir avuç Müslüman, tutuşturdukları ilim ve irfan meşalesiyle birkaç papaz dışında hemen hiç kimsenin okuma yazma bilmediği bu ülkede, bugün insaf sahibi herkesin gıptayla baktığı parlak bir medeniyet kurmaya muvaffak olmuşlardır. Aynı zamanda siyasi açıdan da Endülüs tarihi, kelimenin tam anlamıyla bir ibret levhasıdır. Bu levhada, belli idealler etrafında kenetlendikleri sürece Müslümanların nasıl zirveye tırmandıklarını, buna mukabil siyasi ihtiras ve idealsizliklerin aynı insanları sonunda nasıl tükettiğini çok net çizgilerle görmek mümkün. Kitabın içeriğine baktığımızda karşımıza çıkan isimler ve yazı başlıklarından bazıları ise şöyle. Mustafa Aydın'ın kaleminden Endülüs edebiyatında orijinallik meselesi, Mehmet Özdemir'in kaleminden Endülüs'ün yıkılış süreci üzerine mülahazalar, Süleyman Hayri Bolay'ın kaleminden Endülüs'te gelişen düşünce hayatı ve batıya tesirleri, Selçuk Mülayim'in kaleminden Endülüs sanatı, Beşir Ayvazoğlu'nun kaleminden edebiyatımızda Endülüs ve Profesör Rodrigo de Zayas'tan Cemal Aydın çevirisiyle Endülüs'te yüz binlerce Müslüman katledildi. Sonuç olarak hiçbir devletin ebed müddet olmadığı gibi Endülüs'te iyi veya kötü ortaya koyduklarıyla birlikte tarih sahnesinden ayrıldı. Bizlere düşen Endülüs medeniyetini ve tarihini okuyup oradan çıkarılacak ders ve ibretleri iyi anlayabilmektir. Bu hususta yıllar önce gerçekleştirilen Endülüs'ten İspanya'ya konulu sempozyumun kitaplaştırıldığı bu eserin Endülüs kültür ve medeniyetinin genç nesillerce anlaşılması hususunda faydalı olacağını söyleyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Endülüs'ten İspanya'ya kitabını konuk ettik. Endülüs medeniyetinin oluşum ve yıkılış sürecini aşama aşama, başta tarihi, dini, sosyal, edebi ve kültürel olmak üzere birçok açıdan inceleyen, her biri kendi alanında etkin birçok akademisyen ve yazarı, ortak payda olarak Endülüs medeniyeti konulu bir sempozyum vesilesiyle bir araya getiren bu çalışmayı, okurların ve siz dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, herkese keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kötülükleriyle tanınmış kişilere yaklaşma. Böyle insanlar kara huylu kişilerdir. Ey temiz yapılı kişi, sen karaya yaklaşma. Bilirsin ki kara beyaza çabuk bulaşır.

dönüp de duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Yok anne, ben onu bırakıp gidemeyeceğim. Aklım burada kalır. Sen peygamberimizin dadasısın. Senin sözünü ikiletmez. Yanına gir de benim için ricada bulun ne olur. Biraz iyileştiğini göreyim, giderim.
2: Peki.
1: Anne, ne dedin?
2: Kabul etmedi.
1: Ya.
2: Hazırla, gidiyorsunuz.
1: Demek kabul etmedi.
3: Ömer, neden ağlıyorsun? Her kemalden sonra bir noksan gelir. Bu ayet peygamberimizin vefatını anlatıyor gibi.
0: ...157. bölüm.
4: Peygamberimiz Bakî kabristanını ziyaret ettikten sonra Uhud şehitliğine gelmişti. Vefatından hemen evvel Uhud şehitliğine giden Resulullah oradaki dostları için uzun uzun dua etti. Sonra kendisini bekleyen ashabına onlarla vedalaşır gibi şu cümleleri söyledi. Ben sizin Kevser havuzuna ilk kavuşanınız ve sizi ilk karşılayanınız olacağım. Sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzudur. Ben sizin hakkınızda benden sonra müşrikliğe dönersiniz diye korkmuyorum. Ben sizin hakkınızda dünyaya kapılır, onun için birbirinizi kıskanır, birbirinizi öldürürsünüz ve bunun neticesi olarak sizden öncekilerin yok olup gittikleri gibi siz de yok olup gidersiniz diye korkuyorum. Peygamberimiz kısa süre içinde hastalandı. Hastalığı bazen çok şiddetleniyor ve onu mecalsiz bırakıyordu. Onu bu halinde yormak istemeyen ailesi, Hazreti Ayşe'nin evinde istirahat etmesini uygun gördüler. Bundan sonrasını Hazreti Ayşe'den dinleyelim.
5: Peygamberimizin hastalığı ağırlaşıp ağrısı şiddetlendiği zaman benim evimde kalmak üzere diğer aile fertlerinden izin istedi. Onlar da izin verdiler. Bunun üzerine peygamberimiz bir tarafında Abbas, diğer tarafında Ali olduğu halde neredeyse ayakları yerde sürünerek benim evime getirildi. Onun için ısır odundan doldurulmuş bir döşek serdim. Ağrısı çok şiddetlenmiş ve ateşi yükselmişti. Hummanın bu kadar şiddetlisini görmemiştik. Boncuk boncuk terliyor, çoğu zaman konuşamıyordu. Bir ara kendine geldiğinde şöyle dedi. Muhtelif 7 kuyu suyundan su getirip üstüme dökünüz. Belki böylelikle vücudumda biraz hafiflik hissedip vasiyette bulunabilirim.
4: Sular hemen getirildi ve peygamberimiz Hazreti Hafsa'ya ait olan bir leğenin içine oturtuldu. Sonra üstüne kırbalardan su dökülmeye başlandı. Bu hararetini bir nebze olsun azaltmıştı. Peygamberimiz artık yeter diye işaret ettiğinde onu yatağına aldılar. Peygamberimizin hastalığını duyan müminler endişe içinde mescitte toplanmışlar, bekliyorlardı. Kadınlar ve erkeklerden ağlayanlar vardı. Peygamberimiz sesleri duyunca neden ağladıklarını sordu.
6: Sana bir şey olursa diye korkuyorlar ya Resulallah.
4: Peygamberimiz amcası Abbas'ın oğlu Fadl'a, "Ey Fadl, şu sarığı başıma sar." dedi.
6: "Emredersiniz."
4: Peygamberimiz, "Tut elimden." dedi. Peygamberimiz büyük bir ridayı sarınıp bürünmüş ve başını da boz renkli bir sarıkla bağlamıştı. Minbere oturdu. Bu peygamberimizin minbere son oturuşuydu. Bugünden sonra bir daha minbere çıkamadı. Müslümanlar toplandılar. Peygamberimiz kelime-i şehadet getirdikten sonra, "Ey insanlar, ben size olan nimetinden dolayı Allah'a hamd ederim ki kendinden başka ilah yoktur." diye hamdü sena etti. Sonra, "Yakınıma geliniz." dedi. Peygamberimiz şunları söyledi: "Ey insanlar, bana haber verildiğine göre sizler peygamberinizin vefat edeceğinden korkuyor musunuz? Benden önce gönderilip de ümmeti içinde temelli kalmış bir peygamber var mıdır ki ben içinizde temelli kalayım? İyi biliniz ki ben Rabbime kavuşacağım. Siz de ona kavuşacaksınız. İlk muhacirlere karşı hayırlı olmanızı, onların da aralarında birbirlerine karşı hayırlı olmalarını tavsiye ederim. Yüce Allah andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir." buyurmuştur. Muhakkak bütün işler Allah'ın izniyle olur. Geç olacak şeyleri acele istemeniz bir yarar sağlamaz. Çünkü Yüce Allah kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah kendine meydan okuyanı mahveder. Aldatmaya kalkanı zararlı çıkarır. Peygamberimiz tavsiyelerine şöyle devam etti: "Hiçbir peygamber arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemişti. Ben de sizin içinizde ensarı bıraktım. Allah'tan sakınmanızı ve onlara iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Bildiğiniz gibi onlar mallarını sizinle bölüştüler. Size darlıkta da bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Ensara karşı iyi davranmanızı size tavsiye ederim. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. İyi biliniz ki ben sizden önce gidip sizi bekleyeceğim. Siz de gelip bana kavuşacaksınız. Dikkat edin, sizinle buluşma yerimiz Kevser havuzunun başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini günahlardan çeksin. Ey insanlar, günah nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğu zaman yöneticileri de iyi olur. Kötü olduğu zaman yöneticileri de kötü olur. Şanı yüce olan Allah, bir kulunu dünya nimetleriyle kendi katındaki nimetlerden birini seçmek arasında serbest bıraktı. O kul da Allah katında olanı seçti. Hazreti Ebu Bekir, peygamberimizin kendinden bahsettiğini anlamış, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştı.
7: "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sana babalarımızı, analarımızı, evlatlarımızı, canlarımızı ve mallarımızı feda ederiz."
4: Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e şöyle dedi: "Ey Ebu Bekir, ağlama." Sonra şöyle devam etti: "İnsanlar arasında canıyla, malıyla ve arkadaşlığıyla bana Ebu Bekir'den daha cömert davrananın yoktur. Eğer bir dost edinecek olsaydım bu Ebu Bekir olurdu. Ama benim dostum Allah'tır. İslam kardeşliği daha üstündür." "Ben de bir insanım. Aranızdan bazılarının hakkı bana geçmiş olabilir. Ben kimi incitmişsem işte sırtım, gelip ödesin. Kimin namus ve şerefine dil uzatmışsam işte namus ve şerefim, gelsin benden öcünü alsın. Kimin malından ne almışsam işte malım, gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en iyi olanınız varsa benden hakkını alan veya hakkını bana helal eden kimsedir ki Rabbime onun sayesinde helalleşmiş olarak gönül hoşluğuyla kavuşayım. Hiç kimse Resulullah'ın kin ve düşmanlık beslemesinden korkarım diyemez. İyi biliniz ki kin ve düşmanlık beslemek benim huyum değildir. Ben bu sözlerimi tekrarlamakta bir beis görmüyorum." Peygamberimiz bu sözlerini 3 defa tekrarlayınca adamın biri kalkarak şöyle dedi:
8: "Ya Resulallah, ben sana 3 dirhem vermiştim."
4: Peygamberimiz "doğru söylüyorsun" diyerek onun parasının verilmesini emretti. Sonra şöyle devam etti: "Ey Allah'ım, ben ancak bir beşerim. Müslümanlardan hangisine ağır bir söz söylemişsem veya lanet etmişsem yahut kamçımın ucuyla ona dokunmuşsam sen onu bunun hakkında bir ecir ve rahmet vesilesi kıl. Ey insanlar, kimin üzerinde bir hak varsa o onu hemen ödesin. Onu hemen ödesin, dünyada rezil rüsvay olurum demesin. İyi biliniz ki dünya rüsvalığı ahiret rüsvalığından hafiftir.
9: Ya Resulallah, ben Allah yolunda savaş ganimetine ihanet ettim. 3 dirhemi iznin olmadan kullandım.
4: Peygamberimiz, sen bu ihaneti neden yaptın diye sordu.
9: Ona ihtiyacım vardı.
4: Peygamberimiz, ey Fadıl, bu kişiden Beytülmal hesabına 3 dirhem al dedi ve şöyle söyledi. Ey insanlar, nefsinden korkan varsa ayağa kalksın da kendisi için dua edeyim.
10: Ya Resulallah, ben çok pintik, korkak ve uykucuyum. Allah'a dua et de benden sevmediği özellikleri gidersin.
4: Peygamberimiz ona dua etti. Benzer sözlerle dua isteyenler için de dualar etti. Sonra evine götürüldü. Hazreti Ebu Bekir'in kapısı hariç mescide açılan diğer kapılar kapattırıldı. Peygamberimiz evinde istirahat ederken namaz vakti geldi.

0: Peygamberimiz bir süre geçince insanların namazlarını kılıp kılmadıklarını sordu.
1: Hayır, seni bekliyorlar ya Resulallah.
0: Peygamberimiz, öyleyse benim için leğene su koyunuz dedi ve gusül abdesti alıp yıkandı. Ayağa kalkmaya çalışırken bayıldı. Ayıldığında ilk sorusu yine insanların namazlarını kılıp kılmadığı olmuştu. Kılmadıklarını öğrenince bir kere daha abdest almak istedi ama yine bayıldı. Bu durum bir kere daha tekrarlanınca şöyle dedi. Ebu Bekir'e söyleyin namazı o kıldırsın.
1: Ey Allah'ın Resulü! Babam Ebu Bekir senin makamında durursa ağlamaktan namaz kıldıramaz. Ömer'e emretsiniz de o kıldırsa.
0: Peygamberimiz, Ebu Bekir'e söyleyin diyorum, namazı o kıldırsın dedi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir'e birini gönderdiler.
2: Ebu Bekir, Resulullah Aleyhisselam insanlara namaz kıldırmanı emretti.
3: Ben mi kıldıracağım? Ben yapamam ki. Ömer, sen kıldırsan.
4: Peygamberimiz sana emretmiş. İmamlık yapmaya da sen benden daha layıksın.
0: Hazreti Ebu Bekir mecburen mihraba geçti ama teessüründen ağlamaya başladı. İçli içli ağlıyor, onu gören müminler de ağlıyorlardı. Bundan sonraki günlerde Hazreti Ebu Bekir bir süre halka imamlık yaptı. Hazreti Ebu Bekir'in imamlık yaptığı bir sırada Peygamberimiz vücudunda bir hafiflik hissetti. Hazreti Abbas ve Hazreti Ali'nin yardımıyla mescide çıktı.
5: Allahu Ekber.
6: Allahu Ekber.
0: Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin geldiğini anlayınca geri çekilmek istedi. Peygamberimiz ise ona yerinde dur diye işaret etti ve onun yanına oturmak için Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'tan yardım istedi. Hazreti Ebu Bekir'in sol tarafına oturdu. Peygamberimiz namazını oturarak kıldı ve namaz sonunda ümmetinden birisi kendine imamlık etmedikçe ahiret alemine alınmış bir peygamber yoktur buyurdu. Rebiül Evvel ayının 11. günü Peygamber Efendimiz iyice ağırlaştı. Hazreti Abbas, eşi Ümmü Fadıl, Ümmü Seleme validemiz ve Hazreti Ayşe onun başından hiç ayrılmıyorlardı. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor.
1: Peygamberimize şifa olur ümidiyle bir ilaç vermeye karar verdik. Baygın bir haldeydi. Ben başını göğsüme yaslamıştım. Etrafımdakiler de ilacı ağzına vermeye çalışıyordu. İşaret diliyle bana ilaç vermeyin diyordu ama biz bunu hastaların ilaçtan hoşlanmamasına bağlıyorduk. Derken ayıldı. Bu sefer bize ben sizi bana ilaç vermekten men etmedim mi diye sitem etti. Bunun Habeşistan'da öğrendiği ilacın faydalı olacağını düşünen Esma binti Umeys'in fikri olduğunu söyledik. Biz sendeki hastalığın zatülcenb olmasından korktuk. Bu ilaç ona iyi gelir deyince yüce Allah bana o hastalığı bulaştırmış değildir diye karşılık verdi. Ertesi gün sabah namazı vaktiydi. Peygamberimiz evin kapısındaki perdeyi kaldırarak mescitteki cemaate baktı. Cemaat yine Hazreti Ebu Bekir'in arkasında saf olmuşlardı. Resulullah Müslümanları görünce gülümsedi. Yüzü bir kitap sayfası gibi bembeyazdı. Üstünde nakışlı bir elbise vardı. Orada bulunanlar peygamberimizi ayakta görünce sevinçlerinden neredeyse namazdan çıkacaklardı. Babam Ebu Bekir peygamberimizin namaz kıldırmak isteyeceğini düşünerek geriye doğru adım attı. Peygamberimiz ise olduğunuz yerde durun, namazınızı tamamlayın diye eliyle işaret etti. Sonra perdeyi indirdi. Bundan sonra ashabı peygamberimizin yüzünü bir daha görmedi.

0: Hadislerin Hikayeleri. Mekke'de gökyüzünde yıldızların açıkça seçildiği bir geceydi. Ömer bin Hattab evinde sıkılmış ve arkadaşlarından bazılarını bulup eğlenmek maksadıyla dışarı çıkmıştı. Mekke'deki karışıklık canını sıkıyordu. Hazreti Peygamberi bu karışıklığın nedeni olarak görüyor ve ona kızıyordu. Dışarıda kendisine eşlik edecek kimseyi bulamayınca Kabe'ye doğru yöneldi. O sırada Allah'ın Resulü namaz kılmaktaydı. Ömer bin Hattab Kabe'nin örtüsü altında onu dinlemeye başladı.
1: Muhammed, ne yapıyorsun böyle? Tanrı'na mı yaklaşıyorsun? Ya bu söylediğin sözler ne?
0: Ömer bin Hattab tam Resul-i Ekrem'in namaz esnasında okuduğu sözlere kulak verecekken birden Mekkeli müşriklerin iftiraları kulaklarında çınladı.
2: İsrail'in sözleri bunlar.
3: Kain sözü bu.
2: Cinler musallat olmuş ona.
3: Muhammed'in uydurması işte.
2: O bir şair. Kain. Bir şairin sözleri bunlar.
1: Yeter. İyi de ne var bu sözlerde? Ne diyorsun Muhammed? Ne diye takılıyorlar senin peşine?
0: Ömer bin Hattab okunan Kur'an'ı merak etmişti. Kulak kabarttı ve şu ayetleri duydu.
4: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثم لقطعنا منه

0: Demek bu sözler ha. Demek bu sözlere inanıp senin peşinden gidiyorlar Muhammed. Bekle beni. Ben de peşindeyim.
1: Ömer bin Hattab, Hazreti Peygamber'i namaz kılarken izledi, okuduğu Kur'an'ı dinledi ve onu evine kadar takip etti. Allah'ın kutlu elçisi evine girmeden onu fark etti ve "Ne istiyorsun ya Ömer?" dedi. Ömer bin Hattab Resulullah'a bakıyordu. Gecenin karanlığını yırtan bir çift göz kutlu Nebi'yi izliyordu. Kapkara geceyi delen sert bakışlar, asırların karanlığını aydınlatan bakışlarla karşılaştı. Baktıkça ruhunun buzları eriyor, sanki kalbine nur doluyordu. Ömer bin Hattab içinde bir şeylerin uyandığını hissetti. Küçük bir çakıl taşının kımıldamasıyla yıkılan koca bir duvarın devrilmesi gibi bir gürültü koptu içinde. Sadece o ve ona bakan nur dolu bir çift gözün duyduğu bir ses. Kalbinden gelen sözlerle konuştu ve şöyle dedi.
0: İşte yıkıldı her şey. Taş duvarlı kaleler kuma döndüler, çöle gömüldüler. Ben Ömer, Hattaboğlu Ömer. Kulaklarım bugüne kadar ne bundan daha güzel ne de bundan daha doğru söz işittiler. Okuduklarını duydum Muhammed. O bir şair, bir kahin sözü değil, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş diyordu. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık, sonra onun can damarını koparırdık dedi. Bunlar senin sözlerin olamaz. Bunları hiçbir insan yazamaz. Hiçbir insan kendi şah damarına dayadığı bir kılıçla yaşayamaz. Duyduğum bu sözler ne bir şairin ne de bir kahinin uydurması olabilir. Bu sözlerin doğruluğu kalbime işledi. İşittim ve itaat ediyorum. Allah'a, Resulüne ve onun Allah katından getirdiği şeylere iman ediyorum.
1: Kutlu Nebi'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Bir zaman ya Rabbi İslamiyet'i Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la teyit et diye dua etmiş ve şimdi duası kabul olmuştu. Karşısında duran Ömer bin Hattab'a baktı. Ey Ömer, Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazladı ve imanda sebat etmesi için ona dua etti.

0: Hazreti Ömer Müslüman olduğu gece Ebu Cehil'in evine giderek İslam'ı kabul ettiğini söyledi. Ertesi günde Müslüman olduğunu bütün Kureyşlilere ilan etti. Onun İslamiyet'e girmesinden sonra Müslümanlar ilk defa Kabe'de toplu olarak namaz kıldılar. Bundan sonra Hazreti Ömer Allah'ın kutlu elçisinin hep yanında oldu. Onun katıldığı savaşlara katıldı ve onu çok sevdi. Bir gün bu sevgisini şöyle dile getirdi.
1: Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin.
0: Bunun üzerine Allah Resulü ona, ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın diyerek karşılık verdi. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer şöyle dedi.
1: Vallahi şimdi sen bana canından daha sevimlisin ey Allah'ın Resulü.
0: Bu sözleri işiten Peygamber Efendimiz, şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer dedi. Kalbi peygamber sevgisiyle dolan Hazreti Ömer, kutlu nebinin ağzından bu sözleri duymuş olmanın mutluluğunu yaşadı. Allah'ın kutlu elçisiyle Ömer bin Hattab arasında geçen bu konuşma, peygamber sevgisinin önemini ortaya koyuyordu. Başka bir zamanda Allah'ın Resulü, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz hadisi şerifini dile getirdi. Bunu işiten sahabi-i kiram Allah'ın Resulüne sevgi, tazim ve itaatlerini, mallarını ve canlarını onun yolunda ortaya koyarak gösterdiler.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Nebevi ahlakın öne çıkan bir örneği Ebubekir Es-Sıddık. Profesör Doktor Mahmut Kelpetin, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hilafet. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Müslümanların çözmesi gereken en önemli mesele yönetim meselesiydi. Sakifetü Beni Saide'de yapılan tartışmalı toplantının ardından Hazreti Ebubekir'e biat edildi. Ertesi gün Mescid-i Nebevi'de biat geneli kapsadı. Hazreti Ebubekir bu toplantıda muhacirlerin İslam'a erken girdiğini, Hazreti Peygamber uğrunda